0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

kavram, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü

teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok.

Mübareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler

Ahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yadı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım.
Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir

İsyan düştü, iniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları delen. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya güneşin etrafında dönüyor, ay güneşin etrafında dönüyor, dünyanın başka bir etrafında dönmüş oluyor. Bunlar coğrafi anlatımlar açısından önemli ve doğru tespitler. Ama mümin insan olarak bizim dünyamız nerede dönüyor? Biz bunu özellikle bilip korumak ve sürdürmek zorundayız. Dünyamızın yörüngesini değiştiremeyeceğimize göre döndüğü yörüngeyi bizim yörüngemiz bileceğiz. Dünyamızı terk edemediğimiz için, terk etmemizin uygun olmadığına inandığımız için. Bizim dünyamız kitap olarak Kur'an'ın etrafında dönüyor. İman dünyamız. Peygamber olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dönüyor. Akide olarak, din olarak İslam'ın etrafında dönüyor. İnsan grubu olarak dünyamız Ashab-ı Kiram'ın etrafında dönüyor. Çünkü biz yeryüzünde ümmeti Muhammed olarak varız. Ümmeti Muhammed bir kabile adı değil, bir yöre adı değil, bir zaman adı değildir. Ümmeti Muhammed belli bir yörüngede din yaşayıp Allah'a ulaşmak isteyenlerin adıdır. Ve sayısını Allah'ın bilebileceği kadar büyük bir insan grubunun adıdır ümmeti Muhammed. Başı var, dibi var. Başında ashab-ı kiram dediğimiz birinci nesil var. Ashab-ı kiram İnsan olarak, Müslüman olarak kesinlikle bizden sonraki nesillerden herhangi birinden farklı değiller. Ama bir yürüyüş yapıyoruz grup olarak, grubumuzun önünden gidenlerin peşinden gidiyoruz biz. Sokak lisanıyla söyleyecek olursam, ön tekerin gittiği yerden gidiyoruz biz. Ashab-ı kiram ön teker gibiler. Vagonun çektiği tarafa doğru gidiyoruz. Aynı güzergahı kullanmadığımız dakika yörüngemiz değişir. Değişince ashab-ı kiramla aramızda yörünge farkı oluştuğunda Ashab-ı kiram biraz sonra göreceğiz. Kimlik ve sonuç açısından garantili insanlar. Allah ve peygamberi ashab-ı kiramı garanti altına almışlar. Kitle olarak, fert fert olarak değil. Onlar ümmeti Muhammed denen olgunun ön tekeri durumundalar. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği tarafa doğru gidiyorlar. Onlar garantili bir yol kat ettiklerine göre onlardan sonra gelip de yana sağa sola ters istikamete yön çizenler doğru olamazlar. Neden doğru olamazlar? Çünkü Kur'an
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tarih, ashab-ı kiramın gittiği istikametin Allah'ın gösterdiği istikamet olduğunu gösteriyor. Kıyamet gününe kadar Muhammedun Resulullah ilavesiyle Allah'a iman eden herkes, Ebu Bekir'in ve peşindeki on binlerce sahabinin izini sürmek zorundadır. Ön teker ashab-ı kiramdır. Müslümanların camilerinde, medreselerinde ashab-ı kiram filan meşhur şairden, yazardan, çizerden sonra gelmeye başladığı her gün ümmeti Muhammed'in gidiş istikametinde sorun oluşmuş ya da yolda duraklama olmuş demektir. Ashab-ı kiramın izini sürdüğü kadar ümmeti Muhammed istikamet üzeredir. Bu izde sorun oluştuğu sürece de istikamette veya gidiş hızında sorun var demektir. Bu nedenle diyoruz ki bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın yörüngesidir. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin pratik şekli ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramı kaldırdığımız zaman teori olarak bir İslam kalır ortada. Şeytan ve şeytanın adına iş yapanlar ashab-ı kiramdan sonra istedikleri İslam'ı oluştururlar. Herkesin istediği İslam, uluslararası güçlere zarar vermeyecek İslam değil, Allah'ın razı olduğu İslam cennete koyacak. Allah'ın razı olduğunun garantili olduğu tek İslam şekli ashab-ı kiramın İslam'ıdır. Onların yaşadığı Müslümanlıktır. Bu nedenle 2010'lu yıllarda, 3010'lu yıllarda, varsa dünyanın ömrü 5000'li yıllarda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın pratiği Ebu Zer'dir, Enes İbni Malik'tir, Osman İbni Affan'dır, Abdullah İbni Mes'ud'dur, Aişe'dir, Sevde'dir, Zeynep'tir. Yani ashab-ı kiramdır. Müslümanlar ashab-ı kiramı tuttuğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu derecede tutmayı becerebildikleri kadar pratikleşmiş bir İslam yaşayacaklar. Ashab-ı kiram abartılıp önceki ümmetlerin yaptığı gibi putlaştırıldığı zaman ya da çoluk çocuk seviyesindeki insanların Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi tartıştıkları zaman, hangisi olursa olsun, artı veya eksi aşağı doğru çekildiği zaman, yukarı çıkarıldığı zaman ashab-ı kiram, İslam ya buharlaşmıştır ya donmuştur. İki halde de İslam Allah'ın istediği İslam değildir. Tekrar özetliyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu ümmetin ön tekeri durumundadırlar. Onların gittiği istikametin doğru ve uygun olduğunu Allah söylüyor. Peygamberi söylüyor, tarih ispat ediyor. Kıyamete kadar hiç kimse onların blok olarak gittikleri istikametin dışında doğru bir yön iddiasında bulunamaz. Ashab-ı kiramdan daha takva olmak mümkün değildir. Daha büyük niyetler belki taşınabilir ama Allah onaylı, peygamber onaylı doğruluk mümkün değildir. Sahabilik mümkün olmadığı için Allah'ın vahiy gönderip razıyım diyeceği bir bilgiyi elde etmek, kulaklarla duymak mümkün olmadığı için. Bu sebeple bugün ve yarın tıpkı dünkü gibi,
tıpkı Sıffin'de ve Cemel'de olduğu gibi, Yarmuk'ta ve Kadisiye'de olduğu gibi, ümmeti Muhammed Kudüs gibi, Mekke gibi, Medine gibi ashab-ı kiramı da koruyabildiği sürece İslam iyi durumda demektir. Ashab-ı kiram isim olarak, değer olarak çoluk çocuğun ağzına sakız gibi indirildiği zaman ashab-ı kiramı bir aşık ozan gibi insanların rahat tartışılabildikleri ortamlar aslında Resulullah'ın başarısının tartışıldığı ortamlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetimi verdim mi sorusuna aldık diye cevap verdiler. Allah da tamamdır bu din dedi. Alanın ve verenin şahidi Allah. Kur'an bunu böyle belgeliyor. Yani 23 yıl üzerine Allah'ın dünyada var olmasını istediği mümin kitleyi Resulullah yetiştirip gittiğine inanarak gitti. Daha sonraki kuşaklar ashab-ı kiram üzerinde tartışma açtıkları her gün ve her konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işini bitirip başarıp gidip gitmediğiyle ilgili bir tartışmadır. Müslümanlar ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda başardı bu işi diye tartışabilirlerse, mesela şunu diyebilirlerse, yahu Efendimiz pek çok şeyi açık bıraktı gitti. Haşa. Bazı şeyleri beceremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyebilirlerse ashab-ı kiramı da tartışabilirler. Çünkü ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili projesidir, fiili başarısıdır. Çocuklarının katili olacak insanlardan, alkolik bir nesilden, kaçkın ve kaçak nesilden meleklerle yarışacak bir nesil yetiştirdi. 23 yılda. Bunun da şahidi Allah'tır. İzâ câe nasrullâh vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Allah şahit, fetih, nasır geldi. Grup grup insanlar Allah'ın dinine girdiler. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Allah'ın dini bugün tamam oldu. Proje uygulandı. İlk defa Adem aleyhisselamdan beri, Allah yeryüzüne peygamber gönderdiğinden beri ilk defa Medine'de Allah'ın muradı gerçekleşti. Peygamberlerinden bir peygamber Allah'ın indirdiği dini kamilen oturttu. O kadar oturttu ki kıyamete kadar yetecek kadar oturttu. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucizedir. Yetişme standartları, başarı oranı ve pratik Müslümanlık uygulaması açısından ashab-ı kiram herhangi bir şekilde savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından su akması kadar, elinde yemeğin 300 kişiye yetecek kadar bir kuzunun çoğalması mucizesinden daha büyük bir mucize İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mücahitlerden, şehitlerden biri olmasıdır. Ashab-ı kiramın varlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemul Enbiya, son peygamber olmayı hak ettiğinin belgesidir. Blok olarak ashab-ı kiram tartışıldığı zaman tıpkı
Sen ehliyet almışsın, araç sürüyorsun ama torbille mi aldın bunu diye bir şoför itham edilir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itham edilecek demektir. Elbette Allah bunu kıyamete kadar hiç kimseye yaptırmayacak. Ebu Bekir'i ve ashab-ı kiramı abartıdan ve eksiltmeden muhafaza edecektir Allah. Biraz sonra bunun belgesini göreceğiz. Bu sebeple biz ashab-ı kiramı konuşurken sıradan bir konu konuşmuyoruz. İslam dininin herhangi bir konusunu konuşmuyoruz. İslam'ın kıyamete kadar döneceği yörüngeyi, çizilmiş istikametini konuşuyoruz. Bunun için dünya nasıl dönüyor sorusuna cevap verirken bizim dünyamız ümmeti Muhammed'in dünyası sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın önünü çektiği bir konvoyla dönüyor diyoruz. Ashab-ı kiramın bugüne kadar ki hem yaptığımız derslerde hem ashab-ı kiramla ilgili okuduğumuz eserlerde genellikle faziletleriyle ilgili, cihatlarıyla ilgili, çalışmalarıyla ve Müslümanlıklarıyla ilgili konuları hep ele aldık. Bugün burada bunları tekrar etmeyeceğiz. Onlar göz önündeki bir nesildiler. Göz önündeki nesildiler. Allah'ın murakabesi altındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elleriyle yoğruldular. Onun gözü önünde hayat yaşadılar, Müslümanlık yaşadılar. Ashab-ı kiramın o yönlerini, o mübarek İslamlarını, o Uhud sahnelerini bir kere daha konuşmamıza gerek yok. Zira biz onları konuşurken Uhud ne kadar güzeldi filan derken, Kur'an'da Allah onları nasıl övüyor derken, şeytan biz kahvemizi içerken soframızı deviriyor, fark edemiyormuşuz meğer ki. Ashab-ı kiram bu ümmetin yörüngesinde ön teker durumunda, yön çizen durumunda oldukları için ashab-ı kiramın tartışılması Avrupa'da Hristiyanlar Yahudi hahamların hoca oldukları üniversitelerde, enstitülerde, araştırma kurumlarında İslam dininin ilk neslinin, Resulullah'ın gözünün önünde yetişmiş olan neslin üzerinde oryantalistlerin, daha sonra da onların yettirdiği talebelerinin İslam topraklarında ashab-ı kiramla ilgili tezler, teoriler üretmeleri ve sonra da Ağrı Dağı'nı gezen bir turistin hayatını anlatır gibi ashab-ı kiramla ilgili ileri geri konuşmaları neticede bizim Uhud'daki şehitlerle meşgul olurken Uhud'un değersiz hale geldiğini fark etmememizi sonuçlandırdı. Bu sebeple bu dersimizde ashab-ı kiramın bizim yörüngemizdeki ön teker olma boyutunu konuşacağız. Çok değerli faziletlerini konuşmaya gerek kalmadı. Dost ve düşman onları biliyor. Hatta Müslümanların sömürülmesi için bile ashab-ı kiram kullanılıyor. Bir toplantıda Ebu Bekir'in cömertliğini şöyle bir coşup anlattın mı, 3 lira verecek olan 5 lira veriyor. Dergiden 2 tane alacak olan 4 tane alıyor Ebu Bekir'e benzemek için. O dönemi geçmiş olmamız lazım. Zaten herkes Ebu Bekir'in cömertliğini fazlasıyla bile, Ebu Bekir'in yapmadığı kadarıyla bile anlatmayı biliyor artık. Ama bu arada abartırken Ebu Bekir sevgisini ya da ashab-ı kiram sevgisini, asıl onların peşinden gitme ve onları din önderleri olarak görme kabiliyetimiz ne oluyor, bunu merak etmemeye başladık. İşte birisi şöyle cennet böyle huri diye iki şiir yazmaya görsün, cuma hutbelerinin konusu oluyor.
kaç asır sonra yaşadığı halden Abdullah İbni Mesud'dan kaç asır sonra yaşadığı halde cuma hutbelerinde konu oluyor. Ama Abdullah İbni Mesud dedi ki diye cuma hutbesinde 3 söz duymuyoruz. Halbuki binlerce sözü var. Ömer bin Hattab'ın yüzlerce nakledilmiş sözü var. Demek ki biz bugün ashab-ı kiramın ağırlığı üzerinden bir ders yapmamız gerekiyor. Onların şahsiyetleri değil, kimlikleri, faziletleri, değerleri değil, ashab-ı kiramın üzerimizdeki ağırlığını konuştuğumuz bir ders yapmamız lazım. Bu ağırlıkla oynandığı zaman dara bozulacak. Terazinin dengesi bozulacak. Bunu vurgulamamız lazım. Arkadaşlar, elimizdeki tabloda ashab-ı kiramın yerini tasvir eden şemamızda diyelim 3 kavram açılım yapılarak önümüze konuyor. Vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram. Vahiy ne demek? Allah'tan bize gelen mesaj demek. Yani Allah demek. Allah'tan bize gelen bu vahyi Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Getirince de doğumhanelerde doğan her çocuğun nüfus kağıdında kullanma kılavuzu gibi dağıtılmadı kimseye. Cebrail aleyhisselam Allah'tan alıp Muhammed aleyhisselama getirdi. Muhammed aleyhissalatu vesselam da aldı, ashab-ı kiramın üzerinde pratik hale getirdi. Dolayısıyla Allah, Cebrail, vahiy, Muhammed aleyhisselamın peygamberliği, tekrar ediyorum, Allah, Cebrail, Muhammed aleyhisselamın kendisine ulaşılan yol olan vahiy ve peygamber olarak Muhammed aleyhisselam, bu 4 şey Arş-ı Ala ile Medine Ravza-i Mutahhara arasında bir link kanalı gibidir. Bir link gibi duruyor. Levh-i Mahfuz'da namaz diye bir şey yazıyormuş. Onu Cebrail oradan almış gelmiş. Vahiy olarak yeryüzüne indirmiş. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine akıtmış. İnsan olarak bir şey görmemiz mümkün değil bizim. Peygamber aleyhisselam ortaya çıkmış ve ey insanlar diye konuşmaya başlamış. On binlerce peygamber öyle konuştu zaten. 5 tane 10 tane değil, 1000 tane 10.000 tane değil. 100 küsur bin peygamber ey insanlar diye konuşmaya başladı. Ama suya konuştular adeta. Hava moleküllerinde kayboldu gitti konuştukları. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselamın konuştuğu her söz taşa oyulmuş yazı gibi ashab-ı kiramın üzerine yazıldı. Öyle bir yazıldı ki İblis aleyhillâne 1400 senedir bir kelimesini silemedi bir daha. Musa aleyhisselamdan, Davut aleyhisselamdan ve İsa aleyhisselamdan 20 sene sonra tek bir kelime bırakmadı İblis. Çünkü hiçbir peygambere Enes İbni Malik gibi, Aişe gibi bir samimi dost, Ebu Bekir gibi vefalı bir dost nasip etmemişti Allah. Bahsettiğimiz Allah, vahiy, Cebrail ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın peygamberliği, bu 4 değer İslam şeklini ashab-ı kiramın üzerinde aldı. Oynandıkça ashab-ı kiramla
oyulmuş taştaki yazıyla oynanmaya çalışılacak demektir. Elbette Allah'ın kaderini kimse bozamayacak. Ama taştaki oyuklar çamurla doldurulursa, bir yağmurla o çamur gidinceye kadar taştaki yazı okunmayabilir hani. Bu kadar olur tehlike. Elimizdeki bu tabloda kavramlara dikkat edelim. Vahiy ne demek bizim için? Din demek. Allah ile bağımız demek. Sorumlu olduğumuz sistem demek vahiy. Dirilirken kıyamet günü ne için ve nerede, neden dirileceğimiz, nasıl dirileceğimizin adı, sistemimizin adı vahiy sistemidir bizim. Dolayısıyla birinci paragrafımız vahiy paragrafıdır. Dinimizin adı vahiydir. Allah ile iletişimimizin adı vahiydir. Ve bu vahiyden sorumluyuz biz. Bu vahiy Resulullah'a iniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk muhatabıdır. İlk ve tek örnektir. Başka türlü başka kimseye vahiy gelmeyecek, gelmesi mümkün değildir. İlk öğretmendir. Ve ashabının kefilidir. Çünkü biz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonraki herhangi bir insan, ashab-ı kiramın aracısı olmadığı bir dini öğrenemeyecektir kıyamete kadar. Kaldırdığın zaman ashab-ı kiramı, insanlığın Allah ile bağını koparmış oluyorsun. Ama ashab-ı kiram olduktan sonra başka hocalar, hacılar, şeyh efendiler, alimler, imamlar olmasa da olur. Ebu Hanife olmasa Malik bin Enes olur. Muhammed bin İdris olmasa Ahmet bin Hanbel olur. Biri olur muhakkak. Ama Aişe'yi kaldırdın mı, İslam'ın aile hayatına ait bütün dosyaları imha etmiş olursun. Aişe'yi kaldıramazsın. İslam gider. Allah'ın kullarına gönderdiği mesajı kaybolur. Bunun için ashab-ı kiramın kefalet altına alınması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının kefili olmuştur. Ashab-ı kiram kimdir? Üçüncü paragrafımız. Vahyin tatbik edildiği ilk nesildir ashab-ı kiram. Hiç tartışmasız ilk defa namazdan, oruçtan, hacdan, zinaya cezadan, hırsızlığa cezadan, sadakadan vesaireye kadar hicrete, cihada, seyahate, ziraate kadar insanlıkla ilgili Allah'ın ne kadar emri ve yasağı varsa tamamının ilk uygulaması ashab-ı kiram üzerinde yapılmıştır. Onların birinci boyutu. İkincisi, ashab-ı kiram bu yükün altına girerken metafizik şartlarda girmediler. Beşer içinde bir beşer olarak girdiler. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için vahye muhatap olmak, yüreğinin yıkanmış olması gibi farklılıklar dikkate alındığında, nihayetinde peygamber Miraç görmüş, Cebrail yanı başında, yani beşer ama ilave destekler görmüş bir beşer denebilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için? Elbette denir, denebilir. Sıradan değil. Tamam insan, tamam yetim bir çocuk,
Tamam, yiyor, içiyor ama yani Kur'an'a bakıyoruz ki gökler kainat hizmetine sunulmuş. Koruması olmuş hep.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Huvellezî eyyedek, seni destekledi Allah diyor Kur'an. İnsan ama arkadan sürekli Allah melekleriyle, hatta tabii dünyanın, coğrafyanın bir takım kurallarının da ötesinde destekler görmüş. Yürüdüğü yollara bulutlar serilmiş. Bulutun şemsiyelediği birisi. Ama ashabı %100 bizim gibi. %100 insani şartlarda bu yola çıktı ashab-ı kiram. O yüzden ashab-ı kiram ilk nesil, beşerin içinden %100 beşer olan ilk nesil. Bunun için biz ashab-ı kiramı önümüzde görürken, ashab önümüzdedir derken, bizden farklı olmadıkları için takip etmemizde sorun yok ashab-ı kiramı diyoruz. Ve ashab-ı kiram 15 günlük hızlandırılmış eğitime tabi tutulup daha sonra da görev yerlerine sevk edilmiş askeri birlik değildir. 3'ü 5'i sağa sola gönderilmiş olsa bile, bilhassa ashabın önder tablosunda bulunan ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki göz mesafesi alanında kalmışlardır 23 sene. Efendimizin göz mesafesi altında kalmışlardı. Göz önündeki nesildir ashab-ı kiram. Diploma aldıktan sonra görev merkezine gidip orada 15 sene öğretmenlik yapıp sonra emekli olmuş kimseler değil. Talebelikleri de, görev alanları da, her şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz mesafesi içerisindedir. Ne coğrafi olarak ne de zaman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında bir mesafe olmamıştır ashab-ı kiram için. Ve ashab-ı kiram örnek olması zorunlu bir nesildir. İslam açık bir dindir. Uygulamaları su üzerine yazılmaz. Öyle uydurmak istediğin zaman mağarada Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'e söylemiş. Ne söylemiş? Sen bilemezsin. Kim bilmiş? Biri bilmiş. O kim? Onu da bilemezsin. Böyle bir İslam yok. Bu sadece Allah ve peygamberi arasındaki ilişkidir. Peygamberden aleyhissalatu vesselam ashabına açık, net, okunur, duyulur, ellenir şeyler iletilmiştir. Çünkü ashab-ı kiram örnek olması zorunlu nesildir. Kıyamete kadar İslam'ın gözde görünür şeklinin olması lazım. Nesillerin Medine'de namaz kılarken Ebu Bekir'i görüyor olması lazımdı. Cihad eden Halid'i gören nesiller şarttı. Şimdi duyuyorum, görüyorum gibi hissediyorum kendimi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye gizli şeyler söylemişti. Kaç tane sahabi var? Kulağına bir şeyler söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer sahabiler bilmiyorlar. Evet, öyle. Şuab-ül İman'da Beyhaki'nin İmanın ve İslam'ın pratiğini saydığı binlerce hadisin içinde bunlardan biri var mı? Öyle hanımıyla da özel aile hayatı yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da kalkıp gece şöyle yaptık, böyle konuştuk diyecek halleri yok herhalde. Müslümanlıkla ilgili İslam'ın fizik olarak elle tutulur, gözle görülür, Allah'ım böyle istiyorum, bunu böyle şekillendirin dediği konularda gizlisi saklısı yoktur İslam'ın. Kalpten kalbe akmaz İslam. Pratikten pratiğe akar. Kur'an'ın okunmayan ama ruhtan ruha geçen ayetleri var mı? 114 sure ama 7 tane de ilave sure var. Onları belli bir makama ulaştın mı Allah Teala kalbine akıtıyor. Var mı böyle bir şey? Hayır. Hafızların "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim" deyip okumaya başladıkları şeydir Kur'an. Namazın bir seccadede kılınan şekli, bir de Kabe'yi tavaf ederken dönüyorsun, birden fırıldak gibi bir çıkıyorsun göklere kadar, bir de orada 250 rekat kılıp geri geliyorsun 10 saniye içinde. Böylesi yok İslam'ın. Böyle bir şey yok. Uçmak yok İslam'da. Neden uçmak yok? Çünkü ashab-ı kiramın yaptığı kadardır İslam. Ondan ötesi zincirin atlanarak Resulullah'a ulaşılması anlamına geliyor. Basamak atlama. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesela 100 sene sonra rüyada görüp bana böyle dedi, evlenme dedi, ben de evlenmedim. Yahu on binlerce sahabisine niye bekar kalıyorsun dedi. Bana özel uygulama. Bu zenginlerin ve forsluların özel işlem gördüğü bir dünyanın hastalığını kapmış olduktan sonraki anlayıştır. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'ın pratiğidir. Allah onlardan razı olsun. Namazı, teheccüdü, cihadı, infakı, aşkı, sevgiyi, samimiyeti, vefayı, işledikleri günahlardan dolayı eziyet çekmeyi, kırbaçlanmayı, kollarının kesilmesini, kafalarının vurulmasını, recm edilmelerini, Medine'de konuşmama cezasıyla cezalandırılmalar vesaire, her türlü pratik üzerlerinde yapılmış bir nesildirler. Kaldırdığın zaman onları, papazların istedikleri şekli verdikleri Hristiyanlık gibi, birilerinin de İslam'ı istedikleri gibi şekillendirebildikleri bir din ortaya çıkar. Ömer sağken bu olmaz. Ali sağken olmaz bu. Ali ruhu, Ömer ruhu yaşatıldıkça da dünyada biiznillah gerçekleşmeyecektir bu. Bu nedenle biz ashab-ı kiramı konuşurken

göz önündeki nesildiler dedik. Görme mesafesi içerisinde kaldılar hep. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin kapandığı günden sonra sahabi olmak da mümkün değil bir daha. Bütün bu sözler o mübarek iki güneş gibi duran gözün gördüğü insanlar için, Müslüman insanlar için geçerli. Ve çok önemli bir nokta daha. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme gayesinin paketlenmiş şeklidir. 23 yılda Allah-u Teala'nın cahiliye diye isimlendirdiği bir toplumdan İsrailoğullarının peygamberleri gibi bir ordu yetiştirdi. Babasından malını acıyan insanlardan bütün malını bir fakire hibe eden vefakar, cömert bir nesil yetiştirdi. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Kıyamete kadar büyük bir mucizedir. Mi'raç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Ama 23 yılda kökten değişmiş bir nesil yetiştirmek insanlık tarihinde bir defa ve son defa Medine'de gerçekleşmiştir. Ashab-ı kiram tablo olarak Muhammed Aleyhisselam'ın kainat mucizesidir. Biz Miraç'a çıkarken Burak'la değil de başka bir katırla çıktı, bilmem neyle çıktı diye tartışsak ne kadar abes ve onun şahsiyetine zarar verir bir iş yapıyorsak, ashab-ı kiramı da tartışırken aynı hatayı işlemiş oluruz. Maazallah. Bu sebeple ashab-ı kiramın Bedir'de sür atını geliyoruz ya Resulullah arkandan deyişleri münferit bir hareket olarak elbette göz yaşartan, kalp ürperten, saçları diken diken yapıp insanı başından dimdik tutan heyecanlı bir olaydır. Allah onlardan razı olsun. Musa aleyhisselama kavmi git sen orada Allah ile beraber savaşın, biz burada sizi bekleriz dedi. Ensar ise sür atını denize, arkandayız ya Resulallah dediler. Bu fark yeter. Ama bunu bir menkıbe olarak günlerce senelerce konuşmak yetmiyor. Onlara sür atını arkandayız ya Resulallah dedirten ruh ve onların bu söylemleriyle oluşturdukları kimlik, bu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar koruması gereken voltajının ölçüsüdür. Sür atını arkandayız ya Resulallah diyenler gibi demek için onlar vardır önümüzde. Yoksa Müslümanların paralarını toplamak, gençlerini heyecanlandırmak ve bizim çalışmalarımızın aktif elemanı haline getirmek için yapılan propaganda türü çalışmalar değildir bunlar. İsraf edilmiş olur aksi takdirde ashab-ı kiram, sırf bu maksatla kullanırsak ashab-ı kiramı. İmanın şartları arasında ashab-ı kirama iman etmek diye bir şey yoktur. Ama ensarı sevmeyene münafık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne gibi biliyor musunuz? Güneş yoktur dese deli diyecekler adama zaten. Tıpkı ben iman etmiyorum demek gibi. Ama perdeni, kalın bir perdeni cama gerdin mi gün ortası karanlıkta kalıyorsun. Ashab-ı kiram bunun gibidir. İmanın şartlarından değil ama çektin mi ashab-ı kiram dosyasını masandan, masan münafık masası olur. İmanın şartlarından, Müslümanlığın gereklerinden değil ama Müslümanlık o adamlar.
iman onların iman ettiği şeydir. Tıpkı insanın ben yokum demesi gibi bir şey bu. Nasıl sen yoksun? Bak yokum diye bağırıyorsun, yokum diyorsun. Konuşan dil nasıl ben yokum der? Demek gibi bir olay bu.

Rabbime gitmek istemem. O değil maksadımız. Yeri geldiğinde saatlerce onların Allah ve Resulünün şahidi olduğu faziletlerini konuşuruz. Ama bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel demenin bir faydası yok ki. Bal güzel, kavanoz da burada. Sen, ashab-ı kiram büyük, büyük, büyük, büyük, büyük. Oh be, maşallah, maşallah. Ne kadar da faziletli iş yapmışsın. Burada ashab-ı kiramın tenkıs edilmesi, yani kadru kıymetinin küçük görülmesi münafıklıkla ilgili bir durumdur. Bu ümmetin gelecek stratejileri açısından kendi bindiği dalı kesmektir. Ön vagonla bağlantımızın koparılmasıdır. Bu da bu bilgide, yani ashab-ı kiram bizim kıyamete kadarki stratejimizin temel taşlarından biridir. Bu böyle bilinsin ifadesi, onlar göz önündeki nesildiler. Biz gözden ırak bir nesiliz. Bizden biri bu halimize rağmen ashab-ı kiramdan daha iyi düşünmüş olamaz. Bunu da bilelim. Sür atını denize ya Resulallah demenin hangi mantıkla oluştuğunu anlayalım da ashab-ı kiramı masal dünyasında değil, iş yerinde, camide, evimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, seyahatimizde pratik hale getirelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen din onların üzerinde şekillendi. Onlar üzerinden yapılan çalışmalar kıyamete kadar Allah'ın izniyle başarılı çalışma olacaktır. Bunun için şu tablomuzda ashab-ı kiramın iman dünyamızın yörüngesindeki yerleri konusunda vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ağının nasıl kurulduğunu tefekkür edelim. Elbette sizlere ev ödevi gibi ödev verip şimdi bundan kompozisyon yazacaksınız. İşte şöyle olacak, kenardan bir santim içeri olacak, paragraflar 3 kelime içeride olacak. Böyle diyecek halim yok. Ama arkadaşlar, çok dinlemek maharet değil. Ashab-ı kiramın pek çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i 100 gün dinlememişlerdir. Nereden dinleyecek, nerede bulacaklardı? Ya Resulullah bir cihatta sallallahu aleyhi ve sellem, ya onlar dışarılarda tarlalarında. Zavallılar nerede bulup dinleyeceklerdi? Ama bir dinlediler, pir dinlediler. Şimdi biz evli barklı olan kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bir yurtta kalan genç delikanlı kardeşlerime tavsiye ediyorum. Hanım kızlarıma tavsiye ediyorum. Üçü bir araya gelip ashab-ı kiramı bu tablodaki gibi görebiliyor muyuz? Böyle mi görüyoruz? Ashab-ı kiram deyince dinimiz ve Resulullah'ın yetiştirdiği nesil aleyhissalatü vesselam bağlamında kalan başlıkları görebiliyor muyuz? Elbette böyle görüyorduk canım diyorsa birisi, böyle bir imali fikir yapalım, oturalım. Tabii böyle görüyorduk, bizim evde hep böyle görüyorduk zaten diyorsak, o zaman ailesiyle ilgili, analarımız olan ailesiyle ilgili ileri geri konuşulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini rivayet eden ashab-ı kiram konuşulduğunda

Muaviye radıyallahu anhum cemiyen arasındaki mesele konuşulduğunda, ashab-ı kiramla ilgili şeyler konuşulduğunda ne hissediyoruz? Sen Müslüman değilsin diye ulu orta birisi bize bir şey söylediğinde, ithamda bulunduğunda ki ürperişimiz ashab-ı kirama dokunulduğunda var mı bizde? Mühim olan bu zaten. Ulu orta Afrika'dan bir insan seçsek, Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları hakkında kötü bir niyetin var mı desek, bana ne, niye olsun ki ya? Tamam, ne diyecek ki adam? Ama adım adım, ilmik ilmik gömleğimiz sökülürken, biz sadece Haçlı ordularının topraklarımızda filan yeri bombaladıklarıyla meşgul olurken, Müslümanların zekat ve fitreleriyle okumuş gençlerinin de ilahiyat fakültelerinde Ebu Hureyre diye istihza edecek şekilde konuşmalarını dikkat ediyoruz. Nasıl yorumluyoruz? Sadece bir örnek zikredeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh binlerce peygamber sözü nakletmiştir. Kendisi binlerce futbolcunun transfer ücretlerine varınca, oynadıkları takıma ve attıkları gollere varıncaya kadar bilir bu berbat çağda. Ebu Hureyre nasıl 5000 tane isim ezberledi, hadis ezberledi diye soru sorar utanmadan. Filan takımın futbolcusu filan sene şu golü atmıştı, hem de şuradan atmıştı, hakem de yok demişti diyor. Sen bildin mi, zekan mübarek oluyor. Peygamber duası almış bir insan bir mucize olarak Peygamber Aleyhisselam'dan hadisler nakletti mi, onda tereddüt oluyor. 17 yaşında bir çocuk 10.000 soru soruluyor ve cevaplıyor ve hepsini test ediyor, üniversite imtihanına hazırlanıyor. Belki 10.000'den fazla soru soruyor bir sene içerisinde, cevap veriyor onlara. Kendisinden önce 10 sene yapılmış üniversite imtihanında çıkan bütün soruları ezberliyor. Bir şey olmuyor. Ebu Hureyre 500 cümle ezberledi. Bu nasıl olur oluyor? Misal veriyorum. Yoksa konumuz Ebu Hureyre radıyallahu anh değil. Ama ashab-ı kiramla oynandığında neyle oynandığını anlatmak için misal veriyorum. Burada kardeşlerim, özellikle ashab-ı kiramın faziletini konuşmayacağız dedim. Zaten biliyoruz onları. Ama ashab-ı kiram üzerinde bugün şeytan iblis aleyhillâne kendine göre bitmez tükenmez bir ipucu yakalamıştır. Nedir o ipucu? Diyor ki iblis, madem Allah peygamberinin şahitliğiyle iyi adamlar olarak bunları gönderdi, bunlar İslam'ı en iyi biliyorlar değil mi? Evet, ashab-ı kiram en iyi biliyorlar, en samimiler bunlar. He, en samimiler. Biri şu özelliği, biri bu özelliği, öbürü de öbür özelliğiyle Allah'ın rızasını kazanmış. Evet. Cennetle müjdelenmişler. Evet. Peygamberin hanımı olunca bütün müminlerin anası olmuş bir kısmı. Evet. Niye birbiriyle dövüştüler bunlar diyor. Bunu 1400 seneye yakın zamandan beri İblis Anadolu deyimiyle temcit pilavı gibi kaynatıp duruyor. Hep ilahiyat fakültesine kaydolanlar ilk defa keşfetmiş gibi, madem öyle niye savaştı Ali ile Muaviye diyor. Maşallah, bunu nasıl keşfettin var ya, bu sümen altı kalmıştı, bunu keşfetti, büyük büyük keşif.
Keşif ödülü alır bu. İblisin iyi bir tuzağıdır bu. Bu tuzağa yakalananlar ashab-ı kirama biraz önce tarif ettiğimiz şekilde bakmaları mümkün değildir. Ve bu şekilde ashab-ı kiramı puan düşürerek, yani beğen peygamberden sonra birbirine girmiş bunlarla, güya da iyi Müslümanlar. Peygambere can verdiler, sonra da peygamberin canını alacaklardı az kalsın. Haşa. Dedirttiğinde şeytan bir taşla iki kuş vuruyor. Birincisi, böyle düşündürerek Ebu Hureyre abi dedirtiyor. Sanki bir gazete muhabirini anar gibi Enes İbni Malik'i anıyor. Bunu öyle yapıyor ki adım adım ashabın içinde bu mızrağını daldıra daldıra devam ediyor. Ve bu mızrakla Aişe anamızı bile yaralamaya kalkıyorlar. En mahreminden Resulullah'ı vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şeytanın bu vurduğu kuş Hristiyanlar ve Yahudilerin sapanıyla atılmış taşla vurulmuyor. Hac etmek için can atan, alim olmak için uğraşanların sapanıyla vuruyor bunu. Başarı da burada zaten. İblisin başarısı da burada. İkinci vurduğu kuş hangi kuştur? Şimdi böyle yaparak iblis 100 puanlık değeri olan ashab-ı kiramı 40'lara çekiyor. 30'lara çekiyor. Bir grup Müslümanım diyenin gözünde. Sonra da başka bir grup Müslümanlara bu tabloyu gösterip şu hale bak ya. Şu hale bak. Ne rezillik bu. Böyle bir şey olur mu? Dedirtiyor. Bu sefer 100 puan olarak Allah'ın takdir ettiği ashab-ı kiramı bir grup Müslüman 350 puana çıkarıyor. Adeta peygamberden değerli hale getirttiriyor. Abartıyor. Mağarada Ebu Bekir'e öyle şeyler akıtmış ki Ebu Bekir ondan da değerli hale gelmiş. Efendimiz'den de değerli hale gelmiş. Eksiye çekerek bunları helak ediyor. Bunlara baktırıp zihin dağınıklığını sağlayarak öbür taraftan asılıyor, ortadan ashab-ı kiramı kopartıyor. Böylece iblis Yahudilerin ve Hristiyanların haçlı birikimine gerek kalmadan Müslümanların eliyle Resulullah'ı can evinden vuruyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü ashabına dokunuldukça sonunda kanayan yaradan akan kan Resulullah'ın ciğerinden akıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu 3 Müslüman anladı, 5 Müslüman anladı, 20 Müslüman anlamadı, hiç önemli değil. Asırlar geçtikçe bu edep kıtlığının üzerinden gelinen nokta İslam'ın öncü örnek olması zorunlu neslinin zarar görmesidir. İslam'ın Allah tarafından gösterilmiş örnek nesli defolu çıktıktan sonra da geriden gelen nesillerin orijinal olması nasıl mümkün? Biz burada

Da demek ki ashab-ı kiramın radıyallahu anhum faziletlerinden değil, cömertliklerinden, ibadetlerinden değil, bizim önümüzdeki duruşlarından ve insani kimliklerinden dolayı onlardan sudur eden yanlışlıklardan, sıkıntılardan söz edeceğiz. Biz blok olarak ashab-ı kiramı nasıl değerlendirmeliyiz? Yörünge sorunu yaşamamak için bunu konuşacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.

Kardeşlerim, muazzez müminler, muhabbet duyduklarınız, sevdikleriniz aranızdan ayrılınca onların sözleri hatırınıza gelir, onların hatıralarıyla yüzleşirsiniz, gözleriniz dolar. Belki ifadeler boğazınızda düğümlenir, konuşamazsınız. Fakat tanıdıklarınızda Allah ve Resul düşmanları olur. Onlardan nefret edersiniz. Onlar dünyadan ayrılırlar. Onların hatıraları aklınıza gelince de rahatlarsınız. Onlar gibi olmadığınızdan dolayı Allah Teala'ya hamd edersiniz. Kur'an-ı Kerim bize iki ufku da gösterir. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden önce yaşayan Allah'a isyan eden, Allah'la peygamberle savaşanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onların enkazlarına baksınlar, Firavun'un ehramına baksınlar. Lut aleyhisselama isyan edenler nasıl helak oldular onlara baksınlar, görsünler, ibret alsınlar. Bir de öte tarafta peygamberler var, onların hatıraları var. O hatıralarla bütünleşin. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasına bakın. O hatıralar size kulluğu anlatacak. Sabahlara kadar namaz kılmaktan yarılan, çatlayan, o halde yine ibadete, namaza devam eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterecekse o hatıralar. Hazreti Hamza'yı Abdullah bin Cahşı, Mus'ab bin Umeyr'i radıyallahu anhum. Hatıralar Uhud size onları hatırlatacak. Onlar gibi olmaya davet edecek. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ Kur'an Hakim İbrahim'i kitapta yad edin buyuruyor. Peygamberleri anın, onların mücadelelerine bakın. İnsanların daraldığı, yorulduğu, teslim olduğu anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yalnız başına bir ümmet olarak sağına soluna bakmadan Allah ve Resul davasını nasıl temsil etti, İbrahim'e bakın. O hatıralar size ubudiyeti anlatacak. Hatıralar üzerinden İslam'ın hakikatine müdrik olun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke ile Medine arasında. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Gidiyorduk Allah Resulü Aleyhisselam'la. Bir vadiye geldik. Buyurdular ki eyyü vadin hâdâ. Bu hangi vadidir? Ya Resulallah, bu Ezrak'tır dedik. Ezrak vadisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Musa Aleyhisselam'ı görüyorum. Elini kulağına koymuş, lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım buyur diyor. Yani hacca gidiyorsunuz, Arafat'ta lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceksiniz. O dağlar, o taşlar, o vadiler, o kupkuru olan Efendimiz Aleyhisselam zamanında üzerinde ağaç olmayan o arazide peygamberler üzerlerinde ihramlar olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk demişlerdi. Firavun'un sarayında, Firavun'un karşısında kâle firavnu ve mâ rabbul âlemîn kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Senin Rabbin kimdir Musa diye sorduğu zaman, benim Rabbim yer ve göklerin ve onların arasında olanların sahibi olan

Allah Azze ve Celle'dir diyen, Firavun'un sarayını sallayan Hazreti Musa Aleyhisselam bu dağda, Arafat'ta, bu vadide üzerinde ihram olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk, ben Firavun'un sarayında Allahu Ekber

gidiyorsunuz. Mekke ile Medine arasında bir vadidesiniz. Ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Hazreti Musa'yı görüyorum buyuruyor. Bir yere geliyorlar. Bir vadiyi geçiyorlar. Bir tepeye çıkıyorlar. Eyyu seniyyetin hazihi buyuruyor. Bu hangi tepedir? Diyorlar ki her şah ya Resulallah. Burası her şahdır. Buyuruyorlar ki kenni enduru ila Yunus. Şimdi sanki Hazreti Yunus'u görüyorum. Kızıl bir devenin üzerinde o da geliyor. O da lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Ayrılmıştı. Balığın karnına düşmüştü. Balığın karnından tesbihiyle kurtulunca Allah Azze ve Celle ona emir buyurmuş. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Önceden ayrılmıştı kavminden, kabilesinden. Onlar Allah ve Resul buyruğunu kabul etmediler diye Hazreti Yunus Aleyhisselam onları terk etmiş. Bunun karşılığında balığın karnına düşmüş. Tesbihiyle oradan kurtulmuş. Fakat şimdi Yunus Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak tatile göndermiyor. Dinlen ey Yunus demiyor. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Kardeşim, neden az uyuyacaksın, Allah yolunda cihad edeceksin? Ümmetin kurtuluşuna sanki sadece memur olan sensin, o gayretle, o şuurla, o anlayışla mücadeleye, mücahedeye devam edeceksin. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı şimdi yüz binlere, daha fazla olan milletlere gönderiyor. Dinlenme yok, istirahat yok, tatil yok. Ölene kadar kulluk, ölene kadar mücadele var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacca giderken Mekke ile Medine arasında o peygamberin hatırasını selamlıyor. Ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Musa'yı görüyorum. Ke'enni enduru ila Yunus. Sanki şimdi Hazreti Yunus'a bakıyorum. O hatıralarla bütünleşmek, onları hayatınıza taşımak, Hazreti Musa Aleyhisselam'la beraber olup Firavunların sarayında Allahu Ekber diyebilmek, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi ümmet, insanlar tebliği, emri bil marufu terk ettiğinde yüz binlerin hidayetine kendini memur kabul edip meydan yerinde kalabilmek, Allah ve Resul davasının sancağını taşıyabilmek. Kardeşlerim, hacca gidenler Safa ile Merve arasında sa'y ederler. İnne's Safa ve'l Merve min şa'airillah. İki tane tepe var. Tepe arasında gider gelirler. Fakat o iki tepe Allah'ın nişanlarındandır. Onlara bakınca size İslam'ı anlatırlar. Allah'ın azametini, kuvvetini, kudretini gösterir. İki tane tepe. Neden başka tepeler değil de iki tane tepe arasında insanlar gider gelirler, sa'y ederler. Orası iki tane tepe. Orada bir zamanlar taşlar vardı, kayalar vardı. İnsana faydası olmaz, insana zararı da olmazdı. Peki neden o taşların arasında gidip gelirler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada sa'y etti. Neden sizler oraya gidince sa'y ediyorsunuz? Çünkü orada bir hatıra var. Orada büyük bir kadın var. Orada Hazreti Hacer var, İsmail var. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi kundağındaki yavrusu İsmail Aleyhisselam'la alır. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Oraya bırakır. Orada ekin yok. Orada su yok. Orada insan yok. Orada hayat yok. İbrahim Aleyhisselam eşini bırakmış. Oğlunu, yavrusunu, ciğer paresi İsmail'i bıraktı. Geriye dönüyor. Ağlıyor, gözyaşlarını içine boşaltıyor. Arkada bir kadın, bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor. Hazreti İbrahim geriye dönemez. O halde devam ediyor. Hazreti Hacer annemiz çağrılarını yineliyor. İbrahim, İbrahim diyor. Bir noktaya geliyor ki Allahu emereke bihâzâ ya İbrahim. Şu dağların arasına, şu vadiye, ekinin, suyun olmadığı Mekke'ye bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince geriye döner. Kâle na'am. Evet der İbrahim Aleyhisselam. O zaman o büyük kadın

Hazreti Hacer annemiz, İden la yudayyuna, şimdi gidebilirsin İbrahim. Siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp onun rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, eğer sana emrettiyse Hacer'i, kucağındaki yavrusu İsmail'i şu dağların arasında ekmeksiz susuz bırakmayacak Allah Azze ve Celle. Git şimdi İbrahim der. Oraya gidince o Hacer anamızı düşünür, o hatırayı zihninde canlandırır. Şunu der Müslümanlar kendilerine, yüreklerine: burada bir kadın vardı, Safa'ya koştu, Merve'ye koştu, yerde yavrusu var, İsmail susuzluktan ağlıyor, annenin suyu bitmiş, annenin ekmeği bitmiş, ana bir kadın dağların arasında vadide Safa'ya koşar, Merve'ye gelir, Safa'ya gider, Merve'ye de gelir, Allah'ım su der, Allah'ım merhamet der, ellerini kaldırır, Cibril gelir, kanadını vurur, yerden zemzem çıkar. İnne Safa vel Mervete min şa'airillah. Neden Müslümanlar orada giderler gelirler? Safa ile Merve arasında sa'y ederken şunun sözünü verirler: ya Rabbi, senin emrine isyan etmeyen, baş kaldırmayan, sen emredince şu dağların arasında İsmail'ini yetiştiren, emrine lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrine amadeyim ya Rabbi diyen o kadın Hacer gibi senin yolunda mücadele etmeye, cihad etmeye, ayakta kalmaya, Nemrutlarla hesaplaşmaya söz veriyorum, şahit ol ya Rabbi diyorsun. Hatıra size onu anlatıyor. Bakıyorsunuz dağlara, bakıyorsunuz taşlara, Hacer diyorsunuz, kadın diyorsunuz, İsmail, evlatları Kabe'ye adayabilmek, Allah'a adayabilmek, Allah'ın kitabına göre, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine göre evlat yetiştirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Hacer-ül Esved'i öpüyorlar, hemen yanında Mültezem. Mültezem de Hazreti Ömer radıyallahu anh, göğsünü Kabe'nin taşlarına, duvarına dayamış, yanağını yaslamış ağlıyor. Allah Resulü aleyhisselam yaklaşıyor, elini omuzuna koyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hışımla geriye dönüyor. Kim beni bu mana ikliminden aldı, uzaklaştırdı diye. Bakıyor ki arkada ağlayan biri var, Hazreti Muhammed aleyhisselam. Buyuruyorlar ki: İbki ya Umar, ibki. Ha huna tuskabul abarat. Ağla Ömer, ağla. Gözyaşları burada dökülür. Burada dökülen gözyaşlarıyla günahlar dökülür. İbki ya Umar, ibki. Ağla Ömer buyurur Allah Resulü aleyhisselam. Orada bir hatıra var. Mültezeme gelince, duaların icabet edildiği yer, kulun kendini Allah'a arz ettiği yer, Ömer'in ağladığı, Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın gözyaşı döktüğü yer. Oradan gidersiniz. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. İbrahim'in makamının olduğu yerde kendinize bir musalla edinin. Orada namaz kılın. Peki neden orada namaz kılarız? وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Hemen bir ayet öncesinde Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah Azze ve Celle, İbrahim'i bir takım meselelerde imtihan ettik. Oğlu İsmail'i Allah'a kurban edecekti, tereddüt etmedi. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Peki sen baba, oğlunu Kur'an'a teslim edebiliyor musun? Sen Ahmet kardeşim, kızını 7 yaşında tesettüre Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a teslim edebiliyor musun?
Allah baba olarak İbrahim'i defaatle imtihan etti. Fakat hepsini kazanır. Ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe'etemmehun. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, imtihanları kazanan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, kale inni ca'iluke linnâsi imama. Seni insanlara imam yapacağım buyurdu. Yani imam olabilmek, yeniden hilafeti kurabilmek, mazlum, mağdur, mağlup, 1 milyar 800 milyon alemi İslam adına ayağa kalkabilmek için Hazreti İbrahim gibi oğlunla sınanacaksın, kardeşinle sınanacaksın, cemiyetle sınanacaksın. Nemrutlar üzerine gelecek, seni ateşe atacaklar. Ateşe girerken kimseye dayanmadan, güvenmeden Allahu Ekber diyebilirsen kale inni ca'iluke linnâsi imama. Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmetin içinden fatihler, yavuzlar, salahaddinler çıkaracak. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Onun için kardeşim, makam İbrahim'de namaz kılıyorsun. İbrahim diyorsun. Seni ateşe atıyorlardı. Dağlar gibi odunlar toplamışlardı. O zaman Hazreti Cebrail yanına gelmiş. Bana ihtiyacın var mı İbrahim diye sormuş. Sen de bunu tevekküle aykırı kabul etmiş. Ema ente fela, sen aradan çekil demiştin. O ne müthiş, o ne muazzam bir imandı İbrahim diyorsun. Şimdi senin hatıranın önünde namaz kılıyorum. Rabbime ellerimi kaldırıyor, iltica ediyorum. Ya Rabbi, Amerika'da Nemrutlar var, Rusya'da Nemrutlar var, Halep'e, Hama'ya, Bağdat'a ölüm kusuyorlar Allah'ım. Onların karşısında 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'a Hazreti İbrahim'in cesaretini, şecaatini ihsan eyle Allah'ım diye orada namaz kılıyoruz. Hatıralar sana İbrahim ol diyor. İbrahim gibi ayakta kal. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyorsunuz. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيكِ. Taş orası. Taşın sana bir faydası olmaz. Taşın sana bir zararı olmaz. Peki neden tavaf ediyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina eder. Evden önce Kabe'yi yapar. Sonra ellerini kaldırır. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena tekabbel minna inneke ente semi'ul alim. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Ya Rabbi, bizim bu amelimizi kabul eyle. Oğlumla, İsmail'le yaptığım, senin için yaptığım, sana giden yolu açan Kabe'yi bina etmeyi, bu amelimizi kabul eyle ya Rabbi. Neslimizden sana kul olan bir zümre çıkar Allah'ım diye dua eder. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına asırlar sonra Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gelir. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken diyorsunuz ki, önce cami ya Rabbi, önce İmam Hatip Okulu, önce medrese, evimden önce orayı düşüneceğime sana söz veriyorum Allah'ım. Önce oralar olacak. Osmanlı ecdadınız evleri gitti, evleri yıkıldı ama Selimiye duruyor, Süleymaniye duruyor. Eğer yeniden onlar gibi olursak, önce sana secde edilen mabetler Allah'ım, önce mazlumlar Allah'ım, önce yetimler Allah'ım, önce Halep Allah'ım, önce ve ceallena milledunke veliyya ve ceallena milledunke nasira, katından bize yardımcılar, dostlar gönder Allah'ım diye feryat eden kadınlar öncelikli ya Rabbi diyebilirsek, evimizden önce oralar diyebilirsek, Allah Azze ve Celle yeniden bu neslin yolunu açacak, önünü açacak kardeşlerim. Bir mekanda hatıralar, bir de zamanda hatıralar var. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki, ذَاكَ يَوْمٌ اُولِدْتُ ف۪يهِ. Pazartesi neden oruç tutuyorsunuz ya Resulallah? Bugün dünyaya geldim buyurdular. Yeni bir Rebiülevvel ayındayız. Mevlid-i Nebi'ye doğru gidiyoruz.
Zaman size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatacak. Mekan onu hatırlattığı gibi zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatacak. O gün öncesinde, sonrasında oruç tutacaksınız, hazırlanacaksınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam

0: İslam'ın değerlerini düşüneceksiniz. O geldi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Onları kurtardı. Peki sen ekranlara, sokaklara, okullara gömülen kız çocuklarına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği o dirilten ayetleri anlatabildin mi? Kızın evde onlara dair ders halkaları kurup, eşin onlara dair ders halkaları kurup, hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke sokaklarında Musab'a İslam'ı anlatabilmek için peşinden koşuyordu. Senin eşin okulda, lisede kızların ardından gidip evine onları davet edip, gelir misin evde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı konuşalım diye hanımı teşvik ettin mi? Kızına bunları anlattın mı? Ya da sen sabah işine gittin, akşam evine döndün. Sabah okula gittin, akşam evine döndün. Sen sokaklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayanlara onu anlattın mı? Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam o sokaklarda sahabenin peşinde, onlar iman etsin bu yola gelsin diye defaatle gitmişti. Reddediyorlardı, hakaret ediyorlar, kahrediyorlardı ama ona rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları kurtarabilmek için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabenin, onlar sahabe olmadan ardından yürüyordu kardeşim. Mevlide gidiyoruz. Faizi düzene en büyük darbeyi vuran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Doğunca zalimlerin sarayını sarsan, sütunları yere indiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Eğer ashab-ı kiram Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl onun vefatından sonra kendi anduru ila Resulillah, onu anlatırken, onu yada derken sanki şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorum der, gözleri dolar, ifadeler boğazlarında düğümlenirdi onların. Ve sonra acaba onun bir sünnetini terk ettik mi diye bir mücadele başlardı onların hayatında. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini konuşuyor, Kur'an-ı Hakim'den ona itibayı öğreniyor, hayatımızın bütün noktalarına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı taşırsak, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İnsanlığı defalarca nasıl krizden çıkardıysa yeniden seni krizden çıkaracak kardeşim. Unutma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son anları, son saniyeleri. Hazreti Ayşe annemize evdeki 7 dinarı sadaka vermeyi emretmişti. Son saniyelerde tekrar sorarlar, Ayşe derler, altınlar nerededir? Duruyor ya Resulallah. Neden duruyor? Sizin rahatsızlığınızla, hastalığınızla meşgul oluyorum ya Resulallah der. Efendimiz Aleyhisselam 7 altını eline alır. Buyururlar ki: "Ma zannu Muhammedin ellev laqiyallaha ve hadihi inde." 7 altınla Rabbine gidiyorsun. Fakat Medine'nin arka sokaklarında dul kadınlar var, yetim çocuklar var. Eğer onlar ekmek bulamadıysa bu altınların hesabını Allah'a nasıl verirsin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid kandilinde düşünmek ve sonra Halep'te hastanesi vurulan çocuklar, tıbbi yardımı olmayan yavrular, doktorların çaresiz izlediği o biçareler, ekmek diyenler, ellerini açanlar, وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا, katından bize dostlar, yardımcılar gönder Allah'ım diye feryat eden on binler, yüz binler. Mevlid-i Nebi'ye gidiyoruz. Eğer sahabe gibi Allah Resulü'nü anlarsak, zamanda, mekanda onun hatırasını canlandırıp onun sünnetine ittiba edersek, işte o zaman bu ümmet krizden kurtulacak.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: you so much Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok bizde, Yıldız Efendi.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Sabah olur, esnaflar mağazalarını, dükkanlarını açarlar. Hava kararmaya başlayınca bir hazırlık başlar. Tezgahı toparlarlar, hesabı yaparlar. Ayrılacaklar, evlerine dönecekler. İnsan hayatı da böyledir. Güneşin doğması gibidir insanın dünyaya gelmesi. Ömür ilerleyince, yaş ilerleyince işaretler başlar. Güneşin batacak der. Saçımızdaki, sakalımızdaki beyazlar. Yüzümüzdeki çizgiler hazır mısın der. İnne ileyna iyabehum, thumme inne aleyna hisabehum. Onların dönüşü bizedir, hesaplarını biz göreceğiz, bütün insanların. İnsanlar ve cinler bize hesap verecekler. Yaş ne kadar ilerleyince insan ahiret pazarına o kadar girmiş olur, o kadar yakın olur. Ölümle burun buruna gelir, göz göze gelir, o kadar yaklaşır ölüme. Bütün işaretler, bütün remizler, yokuş çıkarken dermansız kalan ayaklarımız, nefes nefese kesilmemiz, bütün bunlar der ki artık yaklaşıyorsun. Biraz sonra senin de güneşin batacak. Ayrılacaksın bu dünyadan. Peki inne ileyna iyabehum, thumme inne aleyna hisabehum. Allah'ın kulları, Cenab-ı Hak bize bütün bu işaretleri verdi ki, rahmetinin tecellisi olarak verdi ki ölüme hazırlan. Doğduğumuz gibi kalabilirdik. Hep 15 yaşında olabilirdik. Allah Teala bizi ölene kadar 20 yaşındaki halimizde muhafaza edebilirdi. Fakat rahmetinin tecellisi olarak sırtımızda yaş ilerleyince kamburlar oluştu. Ayağımızda, dizimizde derman, fer kalmadı gözümüzde. Bütün bunlar hazır ol kulum. Sıratı geçebilecek misin? Mahşerde hesabı bu hayatın verebilecek misin?

Bilecek misin? Akşam oluyor, dükkandan ayrılacaksınız. Tezgahı toparlıyorsunuz. Hesabı alacakları verecekleri. Onları yeniden gözden geçiriyorsunuz. Peki sakalımızdaki beyazlıklar, saçımızdaki aklar hazırlanıyor musun ölüme? Sana bunu hatırlatıyor. Yoksa bir kuaföre gidip saçını boyatıyor. Bıyıklarını, sakallarını, oradaki ölümün işaretlerini yok ediyor. Kendini bu şekilde ölümden teselli edeceğini mi zannediyorsun Müslüman? Kardeşlerim, gidiyoruz. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Melekler yaptıklarımızı yazıyorlar. Sıratta, mahşerde bize yaptıklarımızın, yapmamız gerekirken terk ettiklerimizin hesabını soracaklar. Tezgahınız, mağazanız, eviniz, çarşınız, pazarınız ne halde? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize bazen dünyadan bahseder. Bazen ahiretten sahneler, tablolar gösterir. Oraya hazırlanalım diye. Ahiretten bir perde kaldırır Kur'an-ı Hakim. Ohum yastarihune fiha. Rabbena ahricina na'mel salihan gayrellezi kunna na'mel. Evelem nuammirukum ma yetezekkeru fihi men tezekkere ve ca'ekumun nezir. İnsanlar o cehennemde feryat edecekler. Ya Rabbi, bizi buradan çıkar Allah'ım diyecekler. Eğer bizi cehennemden çıkarırsan, o zaman dünyada yaptıklarımızdan daha başka ameller yapacak. Namazımız olacak, orucumuz olacak, haccımız olacak ya Rabbi. Eğer bizi tekrar dünyaya döndürürsen, sana bu kulun isyan etmeyecek ya Rabbi. Allah Azze ve Celle, evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Bir insanın düşüneceği kadar, tefekkür edeceği kadar bir hayatı, bir ömrü sana vermedik mi? Ve ca'ekumun nezir. Sana uyarıcı geldi. Uyarıcı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Vel asr. Kur'an-ı Hakim onun asrına yemin ediyor. Onun hayatına yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Fakat bazı müfessirlere göre Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına yemin ediyor. 23 yılda Arap Yarımadası'nı değiştiren, en kötüden en iyiye taşıyan Hazreti Muhammed aleyhisselamın ömrüne, hayatına yemin olsun. Peki sen Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba etseydin, 23 yılda rezaletin, felaketin, Allah'a isyanın manifestosu olan bir yeri Allah'a itaatin merkezine çeviren Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi sen de dünyayı değiştirecektin. Ve ca'ekumun nezir. Sana uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Uysaydın Mus'ab gibi olacaktın. 500 kişiyle Medine'de Allah Resulü Aleyhisselam Selamı karşılayan Mus'ab gibi olacaktın. Evini dönüştürecektin. Mağazayı dönüştürecektin. Orada Allah'a isyan olmayacaktı senin alışverişinde. Faiz olmayacak. Hayatında kumar, piyango olmayacaktı. Mus'ab gibi buradayım ya Resulallah diyecektin. Kardeşlerim, ve ca'ekumun nedir? Onun bir diğer anlamı ise size Kur'an-ı Hakim uyarıcı olarak geldi. Eğer düşünseydiniz, şimdi cehennemde feryat edenler, o Kur'an-ı Hakim sizin hayatınızı değiştirecek, dönüştürecekti. Arap Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde Araplar o kadar içki tüketiyorlar ki evlerinde sudan daha fazla içki var. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini merhale merhale onlara okudular. Onlar dinlediler. Yağmuru toprak nasıl selamlıyorsa Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini yağmuru çeken bir toprak gibi yüreklerini aldı sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Fehel entum muntehun ayetini duyunca artık içkiden vazgeçtiniz değil mi?
Allah'ın, kainatın sahibinin buyruğuna, sahabe-i kiram radıyallahu anhum buna tanık olunca evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya çıktılar, döktüler. Medine sokakları o gün içki seli haline gelmişti. İnteheyna ya Rab diyorlardı. Vazgeçtik Allah'ım, vazgeçtik diyorlar. Fehel entum muntehun. İnteheyna ya Rabbi. Vazgeçtik diyorlar. Ve caekumun nezir. Aynı uyarıcı sana da geldi. Senin evine, benim evime de geldi kardeşim. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve zeru ma bakiye miner riba. Ve zeru ma bakiye miner riba. Kur'an-ı Hakim onlara faizi bırakın buyurdu. Terk edin. Alanlar, verenler Allah'la savaşıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la savaşıyor. Bıraktık Allah'ım dediler. Ne kadar faizden alacağımız varsa bizi Arap Yarımadası'nın en zenginlerinden yapacak olsa da vazgeçtik, şahit ol ya Rabbi dediler. Ve caekumun nezir. Kardeşlerim, ya eyyühellezine amenu, innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Fecitenibuhu leallekum tuflihun. Eğer bir toplumda huzursuzluk varsa, ailede saadet yoksa, çocuklar, kızlar babalarına itaat etmiyorsa, o zaman o toplumda şunlar var buyuruyor Kur'an-ı Hakim. İnnemel hamru, içki var. Alıyorlar, satıyorlar. Vel meysiru, o toplumda kumar var. Adına milli diyorlar. Gidiyor alıyor kağıt parçasını. Toto diyorlar, loto diyorlar. İddia diyorlar. Alıyorlar, evlerine geliyorlar. Bekleyecekler. Ne kadar çıkacak? Kur'an-ı Hakim buyurdu ki, seni uyaran, beni uyaran, sana Allah'ın ayetlerini bütün yüreklere taşı, görevini veren Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bu buyruğumdan haberin var mı? Haberin var mı? Sana dedim ki kumar, sana dedim ki içki, sana dedim ki bütün oyun çeşitleri, şeytanın amelleri, bunlar seni benden uzaklaştıracak, seni namazından, namazının ruhundan uzaklaştıracak. Haberin var mı Müslüman? Alıyor kağıdı, oynuyor. Belki 10 lira çıkacak, sonra 20 çıkacak. Zannedecek ki para hep böyle kolay kazanılıyor. Oynayacak, oynamaya devam edecek. Kolay kazanıyor parayı, kolay harcayacak. Dalacak kumarın içerisine, dalacak piyangonun içerisine. Sonra kaybetmeye başlayacak. Evini satacak, arabasını satacak. Evde çocuk, çocuk baba süt diyecek. Baba ekmek diyecek. Yavrusuna ekmek, yavrusuna süt getirmekten aciz hale gelecek. Yığınlar, insanlar, on binler, yüz binler. Sonra evlerde cinayetler. Adam eşini öldürecek. Eski hayata alışan bir kadın vardı. Eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenen bir aile vardı. Eski hayatı isteyecekler, fakat elde avuçta bir şey kalmayacak. Kardeşlerim, sonu ya cinayet, sonu ya intihar, sonu ya felakete gidecek. Allah Azze ve Celle, eğer toplumdan kumarı kaldırmazsanız, iddiayı, piyangoyu, şans oyunlarını kaldırmazsanız, orada saadet olmaz, o evde huzur olmaz. Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, bunun ne büyük felaket olduğunu ancak siz anlayabilirsiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu buyrukları aldılar. Evlerinden çıktılar, şehirlerinden ayrıldılar, başka şehirlere, başka diyarlara gittiler. Haberiniz var mı dediler. Eğer evinizde, şehrinizde saadet, huzur yoksa, peygambere, Allah'a isyan ediyorsunuz. Ya kumar var, ya zina var, ya içki var dediler. Kardeşlerim, biz sokakta anlatmayı bıraktık, mağazada anlatmayı bıraktık,
Piyango dükkanlarının önünde kardeşim. Bu seni cehenneme götürür. İddia oyunlarıyla meşgul olanlara hakkın buyruklarını anlatmak, hatırlatmaktan vazgeçtik. Evimize çekildik. Evlerde televizyonlar var. Televizyonlarda faizin reklamı. Oğlunla izliyorsun. Normal bir hadise gibi anlatıyorlar. Oğlun faizin.

Teyze alışıyor. Kumar programları, piyangolar, eğlenceler. Eskiden sadece yılbaşı gecelerinde dansöz çıkarırlardı. Fakat şimdi her akşam evinize almış olduğunuz ekranlarda, televizyonlarda dansözler var. Vaca

Orada feryat edecekler. Tekrar dünyaya dönsek ya Rab diyecekler. Allah Azze ve Celle size düşünmeniz kadar, ibret almanız kadar bir ömür vermedik mi biz? Size Kur'an hakim gelmedi mi? Uyarıcı gelmedi mi size? Onun bir anlamı da ömür. Hayatınız ilerliyor. Saçınızda aklar var. Artık ahiret borsasına, ahiret çarşısına girdiniz. Hayatı kendinize göre, ahiretinize göre ayarlıyor musunuz? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, and olsun yemin olsun, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Sizi başta nasıl yarattıysak, öyle teker teker bizim huzurumuza geleceksiniz. Yani Halep'te çocukları öldürenler, Müslüman kadınların iffetlerini kirleten katiller, yarın kıyamet olacak. Allah'ın huzuruna kara birliklerinizle, deniz birliklerinizle, ordularınızla, valilerinizle, kumandanlarınızla, katillerinizle değil, yalnız başına geleceksiniz ey katiller. Park alanlarında çocukları öldürenler, katledenler, yavrusuna ekmek getirebilmek için uzun kuyruklarda, Halep'te, İdlib'de, Hama'da, Musul'da ekmek alabilmek için bekleyen anneleri öldüren katiller. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Allah'ın huzuruna yalnız başına geleceksiniz. Yalnız öleceksiniz. Yalnız dirileceksiniz. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ Muhacirlere dönüp bakmayanlar, miskine, yolda kalana elini uzatmayanlar, o malı toplayanlar, sayanlar, biriktirenler, kaş göz işareti yapanlar, kim bu muhacirlere kapıyı açtı, neden bunları aldı kabul etti diyenler, zekat vermeyenler, Allah'a isyan edenler, Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar, siz de yalnız geleceksiniz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yaşadığımız dünyada bizi Kur'an-ı Hakim'le ihtar ediyor. Uyan diyor. İşaretler var. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Çoklukla iftar etme. Malınla, evlatlarınla, makamınla iftar etme. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Öyle bir gün var ki serinde içtiğin bir bardak suyun bile hesabını vereceksin. Evinde kaloriferli odadasın. Dışarıda olanlar var, çadırda duranlar var. İmkanımız varken onlara imdad etmediysek, oturduğumuz o odanın, orada içtiğimiz suyun hesabını bize soracaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bize bunları anlatmaya geldi kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam ashab-ı kiramın yüreğine kıyamet şuurunu koydu. Sonra gelen kuşaklar o yolda devam ettiler. Hem dünyaları hem ahiretleri için çalıştı onlar. Süfyan-ı Sevri Hazretlerine bir gün insanlar yolda yürürken karşılaşırlar. Derler ki, Üstad, İclis ma'na netehaddes. Otursan bizimle beraber de seninle konuşsak, hale dair muhabbet yapsak. Süfyan-ı Sevri Hazretleri gün ilerliyor, gün vazifesini yapıyor. Biraz sonra aydınlığını geceye teslim edecek. Peki ya gün çalışırken, her şey eşya, vazifesini ifade ederken biz nasıl oturabiliriz? Allah dostlarına oturalım, çay içelim, kahve içelim, muhabbet yapalım dedikleri zaman güneş durmuyor ki, ömür durmuyor. Eğer güneşi durdurabilirseniz oturalım, gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Zaman durmuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ile her zaman onunla olursak en zor anlarımızda da o bizi yalnız bırakmayacaktır. O bizi rahmetiyle hatırlayacaktır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sekerat-ı mevtinde Kur'an-ı Hakim okuyor.
Etrafındakiler diyorlar ki takraul Kur'an ve ente fi sekaratil mevt. Artık nefes alamıyorsun.

0: ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etmeye belki dakikalar var. Şöyle kenarda dursan, Kur'an hakimi bıraksan, dilinle sadece Allah Allah desen, o halde Rabbini zikretsen deyince, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Kur'an hakimi olmadan geçirdiğimiz her saniye, her dakika aleyhimizde. Kimin cesareti var? Zaman aleyhinde olacak ve bunun hesabını Allah'a verecek bir cesareti olacak. Gidiyoruz bu dünyadan. Her geçen saniye bizi ölüm meleğine götürüyor kardeşlerim. Abdülmelik bin Mervan, halife, Emevi devletinin sultanı, dünyanın en büyük devletinin başında, son anı ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim edecek. Ağlıyor, ölümü kelime kelime heceliyor, yudum yudum ölümü içine alıyor. O an dışarıda birisi var, onun elbiselerini yıkıyor, şiir söylüyor, zevkü sefada, içeride sultan, o ise ölümü istikbal ediyor. Diyor ki, ya leyteni küntu gassalen, keşke ben de bir çamaşır yıkayıcısı olsaydım, halife olmasaydım, devlet başkanı olmasaydım, bu kadar yükle, bu kadar günahla ölümün kapısına dayanmış olmasaydım. Bir kapıya geleceğiz, geriye döneceğiz. Geriye döndüğümüz zaman ahiret adına bizi sevindiren ameller mi göreceksiniz, yoksa veltefeti saku bisak, ayaklarımız birbirine dolandığı, ruhumuzu teslim ettiğimiz an feryatlar, figanlar mı bizi kuşatacak? Gidiyoruz kardeşlerim. Neyin hesabını yapıyoruz? 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlar. Peki ölüm bunun neresinde? Ahiret bunun neresinde? Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum. Allah Azze ve Celle cennete, affa koşmayı bize tembih etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, festebikul hayrat, Kur'an hakimin buyruğuyla bizi onun yolunda, hayır yolunda, mazlumların, muhacirlerin, muzdariplerin eline tutma noktasında yarış halinde olmaya Kur'an hakim bizi davet etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu buyrukları hatırlattı bizlere. Peki nereye gidiyoruz? Önünüzde birkaç gün var. Yıl değişecek. Yeni bir yıla gireceksiniz. Müslüman, zaman geçtikçe, ömür ilerledikçe onda bir hüzün hali olur. Acaba yarın nasıl olacak? Dünün hesabını Allah Azze ve Celle'ye verebilecek miyim diye. Bunun derdiyle, hesabıyla, muhasebesiyle mümin meşgul olur. Fakat hazırlıklar görüyorsunuz. Mağazalarda görüyorsunuz. Ekranlarda görüyorsunuz. Şehirlerde hazırlıklar görüyorsunuz. Peki Müslümanlar, müminler, kardeşlerim, nereden geldi bize? Nereden bulaştı? Batıdan geldi. Batıdan sirayet etti. Şimdi onlar eğlenmeye hazırlanıyorlar. Şimdi onlar keyif yapacaklar. Stadlarda, alanlarda toplanacaklar. Peki Londra'da, Paris'te, New York'ta neden toplanacaklar? Niçin eğlenecekler? Halep'te akıttıkları kanlardan dolayı eğlenecekler. Halep'te, Hama'da hamzalarınızı, eneslerinizi, abdullahlarınızı katlettiler. Mısır'da kardeşlerinizi zindanlara koydular. Arakan'da, Myanmar'da Müslüman kadınların, babalarının gözü önünde iffetlerini kirlettiler. Şimdi katiller yeni yıla girerken zafer ayinleri yapacaklar, kutlayacaklar. Ne kadar kan döktüler, ne kadar Hamza öldürdüler, şehit ettiler. Onun kutlamasını yapacaklar. Peki Müslüman, sen neyin kutlamasını yapacaksın? Katiller orada, eşkıyalar orada, Allah ve Resul düşmanları ekranlarda. Size Müslümanın kanını döktüklerinden dolayı nasıl keyif yaptıklarını gösterecekler. Dansözleri çıkaracaklar, şarkıcıları çıkaracaklar. Evlerimizde acılar var, evlerimizden ağıtlar yükseliyor, şehirlerimizin sokaklarında kan var. Müslüman, ümmetin yüreği kanla akıyor. yaşıyor bu feryadın içerisinde. O katiller yarın senin de katilin olacaklar. Belki katilin olmak istiyorlar. Yarın seni de vuracaklar. Vuruyorlar. Eşkıya ile vuruyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Peki bu kadar tuzağın içerisinde katillere duyulan bu aşk neyin ifadesi? Festebikul hayrat. Hazreti Kur'an uyanın buyuruyor. Vecaekumun nedir? Uyarıcı olarak Kur'an Hakim, uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, uyarıcı olarak saçımızdaki aklar yetmedi mi kardeşlerim? Eğer Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığımızla yönelmezsek, sadece İslam, yalnız İslam demezsek, bu atlar bitmeyecek. Allah yolumuzu açmayacak. Ama eğer bütün varlığımız, mevcudiyetimizle evimizde, sokağımızda emri bil maruf nehyanil münker yaparak onun yoluna sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi dönersek, o zaman önünüzde daha büyük kuşatmalar göreceksiniz. Şehirlerinizde eşkıyalar küresel güçler adına bombalar patlatıyorlar. Yine patlatacaklar. Siz de diyeceksiniz ki kulid'u şurakakum thumme kiduni felatun zirun. Mekke'de kuşatılan peygamberiniz bu ayeti okuyordu. Kulid'u şurakakum. Ey katiller, dinsizler, bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra bana tuzaklar kurun. Bana mühlet vermeyin. Fakat unutmayın. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitab. Biz yetim değiliz. Biz sahipsiz değiliz. Biz sahralarda atılmış, kurda kuşa yem edilen varlıklar değiliz. Bizim sahibimiz var. Kur'an'ı indiren Allah Azze ve Celle bizim sahibimizdir. Eğer biz onun yoluna bütün varlığımız, mevcudiyetimizle dönersek, Amerika, Rusya, bütün küresel güçler Anadolu'ya, ümmetin diriliş merkezine, bütün o stratejik merkezleriyle, tuzaklarıyla gelseler, ordularıyla gelseler, haydutlarıyla gelseler, inne veliyyallahu lezî nezzelel kitab, o kitabı indiren Allah senin velin olacak. Allah muhafız olarak yetmez mi Müslüman? Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minezzulümâti ilen nur. Allah veli olursa bütün karanlıklardan, yıkılmış şehirlerden, Uhud'lardan sizi alır. Önünüzde Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğu halde Mekkelerin fethine götürür. Sadece İslam, yalnız İslam dersek Allah Azze ve Celle yeniden velimiz olacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, kalemlerinden mürekkep yerine muzahrafat boşalanlar, peygamberlere, salihlere, sıddıklara, onlara saldırırlar. Onlara hakaret etmenin adına sanat derler. Mecmualarında, gazetelerinde enbiyaya, evliyaya hakaret sütun sütun görürsünüz. Ya haber olarak, ya çizgi olarak, ya resim olarak görürsünüz. Niçin peygamberlere saldırırlar? İnsanlar, Firavunların zulmü tarafından kuşatıldığında Hz. Musa onlara kurtuluşun yolunu

gösterir. Firavunların zulmü altında kalsınlar diye Musa'ya vururlar aleyhisselam. Hazreti İbrahim ateşin içinden çıkıp ümmet olmayı, millet olmayı gösterir. O yüzden İbrahim aleyhisselama vururlar. Hazreti Yusuf aleyhisselam gençliğe, Züleyhalara kapılmadan o yolda yürümeyi öğretir. O yüzden Hazreti Yusuf'a saldırırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bela mahşerlerinden insanlar, mazlumlar, muzdaripler nasıl kurtulacaklar? Onun nazım planını gösterir, haritasını verir. O yüzden Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ederler. Kardeşlerim, bir Allah'ın planı var, bir de zalimlerin planı var. اَنَا اُرِيدْ اَنْتَ تُرِيدْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ Sen başka bir şey, ben başka bir şey istiyorum. Fakat bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. O neyin nasıl olmasını murad ettiyse öyle olacak. Hükmünü o şekilde verecek. Fotoğrafın sonuna bakın. Yürüyüşün sonuna bakın. Sonuna bakınca eşyayı doğru bir şekilde idrak etme imkanına nail olacaksınız. Kardeşlerim, kalemlerinden muzahrafat boşalanlar, kubur faresine eş hayatı yaşayanlar, kendilerini sanatçı diye aldatanlar, sahnelerde arz-ı endam edenler, daha çok kim sövüyor diye onları bulup sahnelere çıkarıp onlara ödül verenler, o adamlar bütün bu ameliyeleriyle seni masiyete davet ediyorlar. Hayatlarına bakın, yazdıklarına, muhtevalarına bakın. Yekün hattıyla şunu göreceksiniz. Onlar bir kadını alırlar, bir hayatın içine çağırırlar. Boyun var derler, güzelliğin var derler. Neden mahallede kalıyorsun, neden evde duruyorsun? Alırlar, aldatırlar, setlere, dizilere götürürler, ajanslara kaydederler, podyumlara çıkarırlar. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar onun güzelliğini, bedenini, fiziğini sömürürler. Artık bundan sonra sana ihtiyacımız yok. Sana rol veremeyiz. Seni dizide görevlendiremeyiz. Seni podyuma bu halinle çıkaramayız derler. Kız kardeşi vardır, erkek kardeşi vardır. Onların yanına gider, oraya sığınır. 50 yaşından sonra. Onlar da evlenirler. Ya da çocukları vardır, torunları vardır. Teyze derler. Neden sen bizim annemizde duruyorsun? Neden teyze derler? Babamla bizim evde duruyorsun. O evden ayrılmak zorunda kalır. Kimsesizler yurduna gider. Düşünür. Yaşı 70'e gelmiştir. Yıllar öncesine gider. Çocukluk yıllarına. Mahallede arkadaşları vardır. Ayşe, Zeynep, Fatıma. Onlarla oynuyordur. Aradan 60 yıl geçti. Şimdi Fatıma babaanne oldu. Bir oğlu imam, diğeri muallim, ötekisi mühendis, diğeri doktor. 5. oğlu da köyde, çiftçilikle meşgul oluyor. Torunları etrafında, bayram olduğu zaman koşuyorlar. Babaanne diyorlar, bize dua eder misin? Elini öpüyorlar. Etrafında şu kadar insan var. Ve bil valideyn ihsana. Onlar Kur'an-ı Hakim'le büyümüşlerdi. Kur'an-ı Hakim anneye, babaya, babaanneye, dedeye iyilik yapmayı emrediyordu. Onlar da şimdi 70 yaşındaki arkadaşının etrafında halka halka olmuşlar. Hale hale olmuşlar. Babaanne diyorlar, nine diyorlar, bize dua eder misin diyorlar. Şimdi o podyumlardan, dizilerden, setlerden, güzelliğinin sömürülmesi üzerinden yıllar geçti. Kenarda, köşede ölümü bekliyor. İşte kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, fuhşiyata sanat derler, milletin kızlarını o hayata mahkum ederler. Ya da bir adamın önüne çıkarlar, barı gösterirler, meyhaneyi gösterirler, adamı evinden alırlar.
Bir kadehle bir şey olmaz derler. Başlar bütün acıların, bütün ızdırapların devası burada derler. Meyhanede derler. Adam meyhaneye alışınca evinden, ailesinden

ailesinden, yerinden, yurdundan kopar. Geriye yıllar sonra döndüğünde ne onu bekleyen bir eş ne de çocuk bulur. Her şeyi dağıtmıştır, her şey paramparça olmuştur. İşte onlar bizi evimizden, yerimizden, yurdumuzdan, bizi bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmaya davet ediyorlar. Fakat yorulduğumuzda, yer yarıldığında, gök yarıldığında, nefsimiz cehennem çukuru olup içine düştüğümüzde ya Hazreti İbrahim, ya Hazreti Musa, ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elinden tutacak, sana yol verecek, imamına, peygambere, evliyaya, enbiyaya, küfür yobazları sen cehennem çukurlarından kurtulma diye saldırıyorlar. Topçuya bak, popçuya bak. Onları özendiriyorlar. Çocuklar popçular gibi olsun, topçular gibi olsun. Ehli dünya, sizin evinize ekranlarla girip böyle bir hayatı anlatıyor kardeşlerim. Bir tarafta iman, bir tarafta nefis. Eğer sırat-ı müstakimde yürüyemezsek nefis bizi kendi çukuruna alacak. Bir annenin 5 evladından birisiniz. 4 tane çocuk anneye bakmıyor. Siz bakıyorsunuz. 10 yıldır valideniz yanınızda. Gittikçe ağırlaşıyor. Eşiniz, çocuğunuz, etrafınızda olanlar. Bu kadın vefat edince diğer çocuklar da miras alacaklar, pay alacaklar onun malından. Peki sen ahmak mısın? Neden sadece sen bakıyorsun diyorlar? Sen diyorsun ki innehu men yettaki ve yasbir fe innallaha la yudiu ecra'l muhsinin. Eğer muttaki olur, sabredersen Allah senin amelini zayi etmeyecek. Annene baktıkların, yaptıkların, ihsanın, bütün bunların karşılığını kıyamet günü kişinin annesinden, babasından, eşinden, yavrusundan kaçacağı günde alacaksın, bulacaksın. Sen kazandın. Öteki çocuk, o da 5 yavrusu olan bir kadının 5. evladıydı. O da 10 yıl, 20 yıl annesine baktı. Eşi, çocukları sürekli tazikte bulunuyor. Neden sadece sen bakıyorsun? Malına diğer çocukları, onlar da ortak olacaklar. Kardeşlerini çağırıyorsun, diyorsun ki bu kadının tek evladı ben miyim? Neden bakmıyorsunuz? Ya bakarsınız ya da annemi kimsesizler yurduna götürüyorum dediniz. 2 gün sonra valideniz vefat etti. Bütün amellerinizi kaybettiniz. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallaha la yudiu ecra'l muhsinin. Neden peygamberlere saldırıyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle enbiya üzerinden, evliya üzerinden, salih kullar üzerinden yorulduğumuzda, daraldığımızda nasıl ayakta kalırız onu anlatır. Yıkılma Müslüman der. Ayakta kal. Ayakta kalmaya memursun, ayakta kalmaya mecbursun. Allah Teala seni nefsine, şeytanlara kul olasın diye değil, sadece ona secde etmek için yarattı. Bu yolda yürüyeceksin. Daraldığında, yorulduğunda peygamberlere bakacaksın. İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti inni râeytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara râeytuhum li sâcidîn. İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti. Hazreti Yusuf aleyhisselam çocuk, rüya görür. Sabah babası Yakup aleyhisselamın yanına gider. Baba der, akşam bir rüya gördüm. Güneş, ay, 11 yıldız önünde secde yapıyorlardı. Kale ya buneyye la taksus ru'yake ala ihvetik. Yavrum, bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Güneş önünde eğilecek, ay önünde eğilecek, anan baban önünde elini bağlayacak. O gördüğün yıldızlar kardeşlerin, kardeşlerin önünde duracak. Ama kardeşlerine anlatma. Kardeşlerin sana ihanet eder. Kardeşler rüyadan haberdar olur. Ya da Hazreti Yakup aleyhisselamın oğluna olan merhametinden rahatsız olurlar. Anne, hangi çocuğunu daha çok sever?
ya da hangi yavrusuyla daha çok alakadar olur? Küçük olanla. Ya da gurbette olanı daha çok sorar. Ya da hasta olanla daha çok alakadar olur. Diğerleri onu fazla sevdiğini düşünür. Hakikatte ona alaka göstermesinin gerekçeleri var. Kardeşler anlayamazlar. Alırlar Yusuf'u Yakup Aleyhisselam'dan. Götürürler, icma ederler. Kuyuya bırakırlar. Kuyudan kurtulma ihtimali belki %1 bile değildir. Kuyuda yılanlar var. Kuyuda akrepler var. Kuyuda yalnızlık var. Geride ağlayan Hazreti Yakup Aleyhisselam var. Vecaet seyyaretun. Bir kervan gelir. Adamı gönderirler. Su alacaktır. Onlar suya muhtaçtır. O kuyudan su diye Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarırlar. Götürürler köle diye. Mısır pazarlarında satarlar. O şerauhu bi semenin bahsin darahime ma'dude. Birkaç kuruşa satarlar. Mısır'ı kurtaracak. Mısır'a cennetin soluklarını getirecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a onlar da ihanet ederler. Ve sonra Aziz'in evine gider. Gurbette insanlar günah işlemeye daha meyyaldir. Gurbette gören yoktur. Kapılar kapanmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gurbette. Kardeşler yok, baba yok, anne yok. Evde, Züleyha orada. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. Kapıları kapatır Züleyha. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ diye Kur'an-ı Hakim anlatabilirdi. Fakat o zaman mübalağa ifade etmez. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ deyince teksir ifade ediyor, mübalağa var. Yani Züleyha sarayın bütün kapılarını kapattı. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. Gel Yusuf diyor. Dünyanın en güzel kadınlarından biri seni çağırıyor Yusuf diyor. Makam sahibi olan Züleyha çağırıyor. Kralın, Aziz'in eşi Züleyha çağırıyor. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. Senden, benden başka kimseler yok. Kimseler göremez. Kapıları kapattım. Sen varsın, ben varım Yusuf diyor. Kâle maadallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Züleyha, kapıları kapattın. Pencereleri kapattın. Züleyha, semanın kapısını kapatabilir misin Züleyha? Göklerin kapısını kapatabilir misin Züleyha? Gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı gören Allah Azze ve Celle'nin şu evde bizi görmesine engel olabilir misin Züleyha? Kâle maazallah. Allah görüyor Züleyha. Kardeşim, bunlar o mecmualarıyla, ekranlarıyla, dizileriyle senin yoluna çıkacaklar. Onun için Hazreti Musa'ya hakaret ediyorlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'a bu dinsizler, bu küfür yobazları, bu namus yobazları onun için saldırıyorlar. İstiyorlar ki yeryüzünde herkes onlar gibi kubur faresine eş bir hayatı yaşasın. Onlar gibi fuhşa sanat desinler. Elinde telefonlar var. Telefonların içinde programlar. Kapıyı kapattığın zaman evdesin, yurttasın, okullasın. Gecenin biri, içinde bir Züleyha, içinde bir nefis Ahmet diyor. Gören kimseler yok. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Şeytan bütün kapıları kapattı. Al telefonu, Allah'a isyan programlarını izle diyor. İşte burada toto oyna diyor. Loto oyna diyor. Kumarın içine dal diyor. Dal, zevk al şu dünyadan. Tam nefsine mağlup oluyordun ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ. Ey nefsim, Allah'ın görmesine engel olabilir misin? Kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Hakim bize anlatır. Maddi planda baktığınız zaman Hazreti Yusuf'un oradan kurtulma imkanı yoktur. Kendi dünyanızdan hadiseyi şu çerçevede tasavvur edin. Bir adam vefat eder.
Geride çocukları var. Büyük çocuk

Çocuklar anlaşırlar. Küçük bebeler var. Onlara mirastan pay vermezler. Her şeyi üzerlerine alırlar. Onlar zengin olurlar. Küçük çocuk bakan kimseler yok. Etraftan birileri alırlar, ona sahip olurlar. Aradan yıllar geçer. Haram mal bir kapıdan girer, diğerinden çıkar. O çocuğun mirasını alan ağabeyler her şeyi kaybederler. O çocuk okur, yürür hayat merdivenlerinden, bir bir çıkar. Sonra bir daireye amir olur, işçiler alır. Bakar ki gelen hademeler arasında mirasını alan ağabeyleri de vardır. Ya da hadiseyi şu şekilde tasavvur edin. Bir adam meyhaneye düşer, hanımını beğenmez. Kapı dışarı eder, boşar bırakır. Sonra o kadın bir adamla evlenir. Adam zengindir, onun eşidir. Birisi oraya müracaat eder. Onu hademe olarak, hizmetli olarak alır. Evine gönderir, evin işleriyle alakadar olur. Bir gün domatesi, patatesi getirir, zili çalar. Kadın açar kapıyı, bakar ki onu boşayan adam şimdi yeni eşinin yanında hademe olmuştur. Oraya girmiştir, orada çalışıyordur. Belagat kitaplarımızda şöyle bir misal anlatılır. Bir kadın eşinden ayrılır, beğenmez onu, yaşlandı diye. Bir genç adamla evlenir, fakat genç adam her şeyini kaybeder. Aç kalır, eski eşinin yanına gider. Bize süt verir misiniz der. Dayyatil lebene fis sayfi. Sen sütü benden ayrıldığın gün. Bu adam yaşlandı deyip kapıyı yüzüme vurduğun gün kaybetmiştin. Onlar aldılar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar. Kur'an-ı Hakim bize bu hadiseyi anlatırken vallahu galibun ala emri. Allah Yusuf'u kuyudan çıkarmaya, Mısır'da sultan yapmaya, kardeşlerini önünde dikmeye muktedirdir. Onlar sana tuzak kuruyorlar. Telefonda tuzak var, ekranda tuzak var, gazetede tuzak var, mecmuada tuzak var, hayatta tuzak var. Fakat unutma, eğer sen Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi olursan vallahu galibun ala emri. Allah emrini yerine getirmeye muktedirdir. Kardeşler Hazreti Yusuf'un karşısında durunca şunları söylemişti. İnnehu men yettaki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinin. Kim muttaki olursa, kim telefona mahkum olmaz, ekrana mahkum olmaz, gözlerine kim sahip olur, günaha girmeme noktasında sabrederse Allah onların amellerini zayi etmeyecektir. Allah muhsin olanların, ihsan derecesinde ibadet edenlerin amellerini zayi etmeyecek. Şimdi yürüyorsun, Kur'an-ı Hakim senin önünde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı koruyor. Kapılar kapandığı zaman, Züleyhalar gel dediği zaman kâle maazallah diyebilirsen, seni dünyanın, seni şehvetin, seni cehennemin çukuruna atan bu insanlar gün gelecekler, önünde duracaklar, eğilecekler. Allah'ın inayetiyle nasıl Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası hakikat olmuştu. Anlatınca rüyayı Yakup Aleyhisselam, evladım güneş, ay, yıldızlar, yani bütün dünya senin önünde eğilecek. Kardeşlerim, eğer bu ümmet bugün mazlumsa, mağdursa, eziliyorsa Hazreti Yusuf Aleyhisselam sana kurtuluşun yolunu gösteriyor. İnnehu men yettaki ve yasbir. Eğer muttaki olur, eğer sabredersen, peygamberlerin, salihlerin yolunda yürürsen göreceksin. Roma'nın çocukları, Washington'un katilleri, Allah'ın inayetiyle o gün gelecek. Kuyudan Yusuf'u çıkaran, Mısır'a sultan yapan Allah Azze ve Celle, Allahu Ekber diyenleri, Yusuf'ları, Ahmet'leri, Fatih'lerin, Yavuz'ların çocuklarını yeniden dünyanın hakimi yapacak katiller önünüzde diz çökecekler Allah'ın inayetiyle. Kur'an-ı Hakim hikaye kitabı değil. Niçin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor? İslam'ın kızı, ayrıldın,
bir şey

şehre gittin, okuyorsun, arkadaşların var. Diyorlar ki, baban görmez, dayın yok, teyzen yok, abin yok. Hadi bu akşam eğlenmeye gidelim. Erkeklerle tam oturacaksın, seni gören kimseler yok. Kapıları kapattılar. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor ki, semanın kapılarını kapatamazsın. Zifiri karanlıkta o karıncayı gören Allah Azze ve Celle seni görüyor Ayşe diyecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam İslam'ın kızlarını, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerini bela çukurundan alacak, selamete taşıyacak. Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtuluşun yolunu göstermişti. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktı, ümmeti, milleti kurdu. Yusuf Aleyhisselam devleti, gök kubbemizi inşa etti. Allah Azze ve Celle bütün bu hakikatleri Peygamber Ekber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsında topladı. Bugün yalnızız. Bugün Müslümanlar olarak çaresiziz. Ümmeti kuyulara atıyorlar. Ama unutma, Allahu galibun ala emri. Yusuf'u kuyudan çıkarmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle seni de o çukurlardan çıkaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın izinde yürürsek Cebeli Tarık'tan Cava Adaları'na kadar tek karargahımız, tek bayrağımız olacak. Allahu Ekber diyenler yeniden dünyaya hakim olacak. Cep telefonun gecenin yarısı, unutma, göklerin kapısı kapanmaz kardeşim. Seni gören Allah Azze ve Celle var.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Zaman Yayıncılık sunar.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim. The

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Mağrip'ten Endonezya'ya kadar müminler, Allah'a iman edenler yürekleriyle aynı safta toplandılar. Ramazan-ı Şerif gelince aynı gün oruca başlarlar. Aynı gün bayram yaparlar. Aynı kıbleye, Kabe-i Muazzama'ya yönelirler. Aynı kitaba, aynı peygambere, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Ve minen nâsi men yeşri nefsehu ibtigâe merdâtillâh. Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için canlarını ortaya koydular. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Allah'a, Resulüne biat ettiler, teslim oldular. Fakat bunu dünyalık için, suya sahip olmak için, dağlara, ovalara, vadilere, petrole, madene sahip olmak için değil, Allah'ın rızasına nail olabilmek için yaptılar. Onun için kardeşleriniz de aynı saftasınız. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını duyunca, işitince olduğunuz yerde Semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik, şahit ol ya Rabbi diyorsunuz. Karşıda ise şeytanın adamları var, iblisin askerleri var. Onlar da bir araya gelirler. Fakat onlar bir suyun başında, yemin başında toplanan hayvan sürüsü gibidirler. Onları bir araya ya petrol getirir, ya bir yeri, mazlumların coğrafyasını sömürecekler. Onun için toplanırlar, onun için bir araya gelirler. Nasıl hayvanların yemi bitince dağılırlar, onlarınla birlikteliği, onlarınla beraberliği o kadardır. Dağılacaklar. Fakat siz Eles bezminde Allah Azze ve Celle'ye söz verdiniz. Terbiye eden, yöneten, idare eden sensin ya Rabbi dediniz. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Sonra Rabbimden insanoğlu, Ademoğlu halifelik görevini aldı. Müminler dediler ki ya Rabbi, Eles bezminde, ruhlar aleminde verdiğimiz söze sadakat göstereceğiz. Dünyada o sözü yerine getirmek için mücadele edeceğiz ya Rabbi. O imanla huzuruna gelecek, o imanla mahşerde toplanacak, o imanla cennete ulaşmayı senden talep ediyoruz Allah'ım dediniz. Yani müminler her ne kadar şehirlerinde vurgun yeseler, dağılsalar, ayrılsalar da Cava adalarından Cebeli Tarık'a kadar kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, yüreğimiz bir.

Biz cennetten geliyoruz, Eles bezminden geliyoruz, biz ruhlar aleminden geliyoruz, dünya bizim geçici bir karargahımız, buradan imanla Allahu Ekber diyerek Rabbimin huzuruna, mahşere, oradan cennete gitmeye talibiz biz, Allah'ın kuluyuz. Müminleri su, ekmek, dünyalık bir araya getirmez. Allah'ın rızası sizi burada topladı. Allah'ın rızasına nail olabilmek için aynı saftasınız. Kimliğinize, ırkınıza, dilinize, lisanınıza bakmadan omuz omuza duracak, Allahu Ekber diyeceksiniz. Bu halinizle diyorsunuz ki, o batıla gelince batıl bir köpük gibidir. O gider, o yok olur. Ve emma ma yenfa'un nase feyemkuthu fil ard. Fakat hak, insanlığa faydası olan kıyamete kadar baki kalacak. Madem bizi Allah'ın rızası bir araya getirdi, Allah hay ve la yemut olduğuna göre Allahu Ekber diyenler kıyamete kadar mücadeleye devam edecekler, dağılmayacaklar Allah'ın inayetiyle. Bu saf enbiyanın safıdır. Bu saf sıddıkların, şehitlerin safıdır kardeşlerim. İmamımız, kumandanımız Hazreti Adem, kumandanımız Hazreti Nuh, kumandanımız ateşe atılan Hazreti İbrahim, kumandanımız kuyulara atılan Hazreti Yusuf, kumandanımız Peygamberi Ekber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bu yolda çeşitli zorluklara, belalara maruz kaldılar. Kafirler yollarını kesti, kuşattılar, katliam yaptılar. Peygamberleri, bu yolda yürüyenleri, bu kervanda olanları, iman edenleri, yani siz onların yolunda gidiyorsunuz. Sizin esnafınızı dağıtabilmek için tuzaklar kurdular, engeller, maniler oluşturdular. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ. Dedi ki kafirler, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. Ey peygamberler dediler, peygamberlere iman edenler dediler, sizi لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا, yerimizden, yurdumuzdan çıkarırız. Size eğer iman ediyorsanız hayat hakkı tanımayız, yaşam hakkı tanımayız. اَوْلَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا, ya bizim milletimize döneceksiniz, ya zalimlerle, kafirlerle beraber olacaksınız, ya diz çökeceksiniz, ya da وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا, sizi buradan çıkarırız, size burada yaşam hakkı vermeyiz. Anadolu'da bin yıldır göğüs göğüse küfürle Müslümanların, İslam'ın savaştığı Kudüs adına, Mekke adına, Medine adına, batılla, zalimle, kilisenin çocuklarıyla hesaplaşan bu coğrafyaya tuzaklar kuranlar, eşkıyaları gönderenler sana diyorlar ki, eğer burada Allahu Ekber dersen sana burada yaşama hakkı vermeyiz, tuzaklar kurarız. Fakat kainatın sahibi, sizi وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. O peygamberler daraldılar, yoruldular. Allah Azze ve Celle onlara وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, Amerika yıkılacak, Roma'yı yıkan Allah Azze ve Celle, size tuzak kuran zalimlerin iktidarlarını başlarına geçirecek, Allah yolunuzu açacak. Peygamberlere bakın, sizden önce yürüyenlere bakın, salihlere bakın, Uhud'a bakın, Bedir'e bakın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Tebük'e giden ordusuna bakın, Hayber'in önünde Allahu Ekber diyen Ali bin Ebi Talib'e bakın. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
yoruldu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi. Feda'a rabbahu enni mağlubun fentasir. Yıkıldım ya Rabbi, yoruldum Allah'ım. Dermanım kalmadı. Buradan öteye yürümeye mecalim kalmadı ya Rabbi. Peygamber fetih isteyince Allah Azze ve Celle zalimleri, kafirleri, tağutları orada hüsrana uğrattı. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak derinliğe, stratejiye, kuvvete sahip olursa Allah ile olanlar, kafirleri, zalimleri sonunda dize getirecekler Allah'ın inayetiyle. Allah yolu gösteriyor. Burada duracaksınız. Size diyecekler. Muhammed mürsileri zindanlara koyanlar. Halep'e yerden karadan ateş kusanlar. Myanmar'da Müslümanları sürgüne gönderenler, evlerini yakanlar, Doğu Türkistan'da o zulmü Müslümanlara maruz gören katiller, zalimler, eğer sizler bu yolda yürürken büyük katliamlara, saldırılara, tecavüzlere maruz kalan Hazreti Nuh aleyhisselam gibi, Musa aleyhisselam gibi, Hazreti İbrahim gibi, Muhammed aleyhisselatu vesselam gibi Müslümanlar, Allahu Ekber diyenler, kafirlerin önünde diz çökmezseniz, beyaz bayrak açmazsanız, teslim olmazsanız Allah Azze ve Celle sonunda sizin de yolunuzu açacak. Dünya mihnet yeri, dünya imtihan yeri, belalar, musibetler gelecek. Allah Azze ve Celle iman edenle iman etmiş gibi görünenleri birbirinden ayıracak. Belalar yağınca siz kulluğun zevkine ereceksiniz. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ diyeceksiniz. Allah'ın gücü karşısında hiçbir ordu duramaz diyeceksiniz. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ اِلَٰهٌ O yerlerin de göklerin de sahibi diyeceksiniz. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْضَرَّ اِذَا دَعَا O en biçaresizler, yalvardığı zaman onlara icabet eden Allah benim Rabbim diyeceksiniz. Ona bu imanla yöneleceksiniz. Fa'alul lima yurid. O dilediğini yapar. Yerin altını üstüne getirir. Zalimlerin iktidarına son veren odur. Biz o Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Sizi iktisadi açıdan bir takım baskılara, kuşatmalara alabilirler. Siz onu Allah'a teslimiyetle aşacaksınız. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Eğer muttaki olursanız, haramdan, zulümden, tuğyandan, bütün varlığınız, bütün mevcudiyetinizle uzak durursanız, Ya Rabbi, harama, zulme, paydos dedik, şahit ol derseniz, Allah Azze ve Celle hesap etmediğiniz yerden size rızık gönderecek. Hesap etmediğiniz şahıslar, insanlar gelecek. Onlarla anlaşmalar yapacaksınız. Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Fakat burada kalacaksınız. Kardeşlerim, müminler, Müslümanlar yeryüzünde iki asırdır bir kuşatma altında. Özellikle son bir asırdır. Her yerde vurgun yiyoruz. Acılar var, ızdıraplar var, ağıtlar yükseliyor. Müslümanlar dağıldıkça işlerine giren zayıf imanı olanlar diyorlar ki bu yol çıkmaz sokak. Buradan gidemeyiz. Bu menheci değişelim. Bu yolu değişelim diyorlar. Yani dünyaya faizciler, dünyaya zalimler hakim oldular. Kendileri bir sistem kurdular. Eğer biz faizin olmadığı bir sistemi dünyaya anlatırsak, alternatif olarak sunarsak, o zaman bu yol açılmaz diyenler var işimizde. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, dünyayı yaratan benim, seni yaratan benim. Hani sen araba aldın, araban bozulduğu zaman
Fabrika sana diyor ki onu servise götüreceksin. Falan servise götürürsen onun garantisi var. Sen onu servise götürüyorsun. Servis onu tamir ediyor. Dişin ağrıyor, doktora gidiyorsun. Kulağın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Başın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Arabayı servise götürüyorsun. Neden? Çünkü bu arabayı fabrika yaptı. Onun mühendisleri bilirdi.

diyorsunuz. Arıza nerede? Nerede bir arıza var onlar tespit eder diyorsun. Peki yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle, eğer yeryüzünde arıza varsa, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün canlıların rızkını tekefül ediyor. Fakat Afrika'da arıza var, aç insanlar var. Myanmar'da arıza var, aç insanlar var. Halep'te evsizler var, yetimler var, dullar var. Dünya dengesini kaybetmiş. Dünyada arıza var. Neden? Çünkü bir asırdır dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle'nin kanunları yönetmiyor. Kardeşim, Müslüman, araba bozulduğu zaman arabayı yapan fabrikaya götürüyorsun. O halde dünyayı bozdular. Dünyanın sistemini bozdular. Mazlumlar, yetimler, dul kadınlar ağlıyorlar, feryat ediyorlar. Sana geliyorlar, diyorlar ki bu asırda İslam nizamı olmaz. Faizsiz bir düzen olmaz diyorlar. Yani diyorlar ki Allah'a sen teklifte bulun. Ya Rabbi, sen 21. yüzyılı biliyor musun? 21. yüzyılda senin yasalarını anlatamayız Allah'ım. Nasıl olur? 21. yüzyıl modanın hakim olduğu bir çağda senin kitabındaki kadının örtüsünü anlatamayız diye sana bir dünyayı dayatanlar var Müslüman. Sen Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna yönel. Ya Rabbi, bu dünyayı bozdular. Yeryüzünde arıza var. Yeryüzünde aşılık var. Felaket var. Katliam var. Yeryüzünü sadece senin kitabın düzeltir Allah'ım. Çare Kur'an'dır. Çare Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. O yolu siz açacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç talebeleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği kitaba bütün varlığımızla, bütün mevcudiyetinizle teslim olacaksınız. Yol Allah'ın yoludur diyeceksiniz. Yeryüzündeki bütün arızaları, bütün problemleri sadece Hazreti Kur'an çözebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çözebilir. Kardeşlerim, Allah'ın inayetiyle şeytan bu ordunun karşısında tarihte defaatle yenildi. Hazreti Ömer'in önünde diz çöktü şeytan. Sonra Abbasilerin, Emevilerin, Selçukluların ve Osmanlı'nın önünde şeytan diz çöktü. Eğer siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna döner, Allah'ın nizamından başka bir nizam tanımaz. Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i seniyenin ötesinde bir sığınağımız olmazsa Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde fesat var, tuğyan var, zulüm vardı. Yine bozmuşlardı dünyayı. Ebu Cehiller insanlığın önüne geçmişler. Onları cehenneme, onları felakete, helakete davet ediyorlardı. Allah Resulü aleyhisselam meydanlara indi. Hamzaları, Enesleri o yolda bedel olarak verdi. Fakat 23 yıl sonra Rabbine giderken Allah'a giden yolu sallallahu aleyhi ve sellem sonuna kadar açmıştı. İnsanlar uzaktan yakından koşuyorlar, geliyorlardı. Çünkü yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle idare ediyor. Zalimler yeniliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri dünyaya hakim oluyordu. Cebele adında Suriye tarafında bir Rum hükümdarı. O da o rüzgara kapılır. Gideyim ben de iman edeyim der. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz zamanında iman eder. Mekke'ye gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'de. Cebele tavaf ediyor. Tavaf ederken bir Müslüman ayağına basar. Cebelenin ayağına basınca hükümdar, atın üzerine binince ayakları yere değer, boyu o kadar uzun bir adammış. Müslümana bir tokat vurur. Müslüman da Cebele'ye bir tokat vurur.
cebele öfkeyle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin yanına gelir. Der ki, nasıl olur? Ben hükümdarım, ben devlet başkanıydım, Müslüman oldum, Kabe'ye geldim. Bu adamlarla, çobanlarla aynı yerde tavaf ediyordum. Şimdi burada tavaf ederken ayağıma bastı. Tokat atınca o da bana karşılık verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Cebele'yi dinleyince buyururlar ki, o sana hak etmiş olduğunu yaptı. Sen bunu hak etmiştin, o da sana neyi hak ettiysen onu yaptı deyince adam öfkeden kendinden geçer. Öfke patlaması yaşanır Cebele'de. Der ki, böyle bir durum, böyle bir duruma hükümdarı nasıl layık görürsünüz? Eğer eskiden olsaydı, benim önümde böyle bir adam yürüseydi, değil tokat atmak önüme geçse onun cezası ölümdü. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, cahiliye döneminde öyleydi. Peygamber aleyhisselam gelmeden, zalimler devlet başkanı olunca, zengin olunca, mazlumlar önlerinde yürüyünce cezaları ölümdü. Ama şimdi İslam var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Yeryüzünü yaratan Allah'ın ayetleri idare ediyor. Bundan sonra zalimlerle mazlumlar o kitabın önünde eşit olacaklar. Ayrılır gider Cebele. Bana böyle bir din lazım değil der, irtidat eder. Kardeşlerim, Allah'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna bütün varlığımızla dönersek, bizi Endonezya'dan Mağrib'e kadar aynı kitabın, aynı kıblenin etrafında toplayan, imanımızın gereğini yaparsak, Allah Azze ve Celle bütün varlığımızla onun kitabına, onun nizamına ittiba edersek, Hazreti Ömer gibi adaleti evimizde, okulumuzda, çarşımızda tatbik edersek, Allah Azze ve Celle yeniden yolumuzu açacak. Allah'ın kitabıyla hükmedebilirsek, Roma'nın çocukları önünüzde diz çökecekler.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Anadolu'nun bir köyünde yaşıyorsunuz. Okulu kazandınız, İstanbul'a gideceksiniz. Yakınlarınız orada birilerini arıyorlar. İstanbul'da kaybolmasın, metropolde, gece hayatlarına, başka hayatlara mahkum olmasın, sizi koruyacak, himaye edecek, o manada birilerine ulaşıyorlar. Şehre gidiyorsunuz, okuyacaksınız. Geride bekleyen valideniz var. Sizin için her sabah kalkan, hazırlık yapan, okula gönderen bir anneniz var. Buğdayı, arpayı, pancarı satıp senin okul ihtiyaçlarını karşılayan baban var. Senin de bir gayen, bir amacın var, okuyacaksın. İnsanlığa, İslam'a hizmet edecek, ahiretini kazanacaksın. Gitmiş olduğun şehirde barlar var. Gitmiş olduğun şehirde oyun alanları var. Bir maç saatinde gol diye bağırabilmek için binler, belki on binler bir hattan bir stada doğru intikal ediyorlar. Gitmiş olduğun metropol şehirde, o dev şehirde, binalar arasında, alt katlarında eğlence merkezleri var, barlar var, gece kulüpleri var. Bütün bunların arasında sen, ulvi bir gayen var, geride seni bekleyenler var, döneceksin. Vahavari olduğun yere hayat vereceksin, orayı yeşerteceksin. Belki Yasir, belki Usame, belki Ammar olacaksın. Ben geldim, ben döndüm. İmanımla, ilmimle, irfanımla burada bekleyen insanlara hayat vermek için buradayım diyeceksin. Veya diyemeyeceksin. Veya kaybolacaksın. Yine o şehirde yaşayacaksın. Ama aileni, geride bekleyenleri, sabah kalkıp seni hazırlayan anneni unutacaksın. Buğday parasını, arpa parasını sana gönderen, oğlum okusun, adam olsun, insanlığın hizmetinde olsun diyen babana, onun emeklerine ihanet edeceksin. Dünyada kaybolan adamlar var, şehirde kaybolan adamlar var. Nasıl anneniz, babanız sizi bir şehre okumaya gönderir, bir gaye için gönderir. Allah Azze ve Celle de bütün insanlığı yeryüzüne dünya yollarından ahireti bulması için gönderdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İstanbul'da, metropol şehrinde olmanın bir gayesi vardı, okuyacaktın. Ya da çalışacaktın. Ailenin yarınlarının umuduydun sen. Dünyaya gelişinin bir gayesi var. Eğlenmek için değil, on binlerle stadlarda gol diye bağırmak için değil, magazin programlarına mahkum olmak için değil, sokakta kendini teşhir edenleri seyretmek için değil. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Genç kardeşim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti, sen gayesiz olamazsın. Sen amaçsız, sen hedefsiz olamazsın. Sen dünya yollarında Hazreti Muhammed'in izini bulacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Buradayım ya Resulallah diyeceksin. Hani annen seni geride bekliyor. Baban geride dua ediyor ya Rabbi. Oğlumu kurda kuşa mahkum etme diye yalvaran bir baban var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyeti seni gözlüyor. Yarın sıratta seni bekleyecek. Havzın kenarında seni bekleyecek. Benim ümmetim, Ömerlerim, Ebu Bekirlerim, Sümeyyelerim, Fatımalarım, onlar benim yolumdan, izimden, tayin ettiğim hedeflerden kopmasınlar ya Rabbi diyen peygamber var, Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Onun yolu var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka dünyalara entegre olma. Biraz İslam deme, yarım İslam deme, çeyrek İslam deme, sadece İslam de, yalnız İslam de.
senin yolundayım ya Rabbi de. Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinde gidiyorum Allah'ım, şahit ol de. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Kur'an Hakim buyuruyor ki, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam aranızdaysa Allah sizi azap etmeyecek. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Kafirler dilediği gibi operasyon yapamayacaklar. Halep'i vuramayacaklar, Musul'u vuramayacaklar. Müslümanları zindanlara koyamayacaklar. Allah onlara imkan vermeyecek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşarken ashab-ı kirama kumandandı. Efendimiz aleyhisselama ittiba ettiler. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمَ ذِلَّهِ. Sayıları azdı, Allah onlara zafer ihsan etti. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatına muhalefet ettiler. Uhud'da hezimeti yaşadılar. Kardeşlerim, 1,5 asırdır bu ümmet hezimeti yaşıyor. Bu ümmet vurgun yiyor. Suriye'de sokakları görüyorsunuz. Kimseler yok. O halde vuruyorlar. Küçük çocuklar, yaşları 10, yaşları 12, kendi kucaklarında kardeşlerini taşıyorlar. Ambulanslar yok, hastaneleri vurmuşlar. O halde 10 yaşında, 12 yaşında Müslüman diye vurulan, adı Ahmet diye vurulan, adı Zeynep diye vurulan çocukları görüyorsunuz. 12 yaşında öteye beriye kardeşini taşıyan yavruları görüyorsunuz. Alem-i İslam'ın sokaklarında Müslümanların cesetleri var. Kan kokuyor sokaklarımız. Barut kokuyor sokaklarımız. Allah Resulü Aleyhisselam'a muhalefet

ettiğimizden her yerimiz Uhud haline geldi kardeşlerim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam aranızda olursa, Allah azze ve celle o topluma, o millete azap etmeyecek. Onları yalnız bırakmayacak. Peki, Efendimiz yaşarken onların kumandanıydı. Onların arasındaydı. Şimdi nasıl olacak? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Kur'an-ı Kerim'le, sünnet-i seniyyeyle sana kumandan olacak. Hani şehirde annenin babanın ufkundan, idealinden kaybolmayan çocuk yarınlarda onlara umut oluyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam rehber. Peygamber aleyhisselam dünyada sana kumandan. Eğer evinde, sokağında, okulunda, iş yerinde Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama ittiba edersen, kumandan sensin ya Resulallah dersen, Allah Resulü aleyhisselamı yeniden kıyade makamına bu ümmet getirirse, Allah'ın inayetiyle Roma'yı çökerten, Firavun'u yok eden, Nemrutları zelil eden Allah Azze ve Celle bu asrın Nemrutlarını da hak ile yeksan edecektir kardeşim. Kumandanı olmayan bir ordu, dünyanın en muhkem silahlarına sahip olsa zelil olur. Onun için 1,5 asırdır sünnet-i seniyyeyle savaşıyorlar. Yani kumandanınla savaşıyorlar. Şefaat yok diyorlar. Sünnete uydurulan din diyorlar. Seni kumandanından, seni Peygamber aleyhissalatu vesselamdan koparmanın taktikleri içindeler. Yaptılar, kopardılar ve ardından hezimetler geliyor. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti Muhammed var. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, peygamberi dünyada rehber olarak tanımayan bir ümmetin hali nasıl olacak? Onu anlatıyorlar. Buyurdular ki: "Keyfe entum iza lem ta'muru bil ma'ruf ve lem tenhau anil munkar?" Sizin haliniz nasıl olur? Eğer marufu emretmiyor, münkerden uzaklaştırmıyorsanız, nehyetmiyorsanız ümmetim sizin haliniz nasıl olur? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum hayret halinde sordular. Ya Resulallah, o günler gelir mi? Bu ümmet marufu emretmeyi terk eder, münkerden, Allah'a isyan olan şeylerden uzaklaştırmaktan vazgeçer mi? Senin ümmetin bunları yapar mı ya Resulallah diye sordular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam olacak. Onun daha ötesi, daha ilerisi olacak buyurdular. Keyfe entum teravunel ma'rufe munkaran ve teravunel munkere ma'rufen. Marufu münker, münkeri maruf görüyorsunuz. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim zamanımızı tarif ediyor. İmam kardeşim, seni anlatıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam benden bahsediyor. Hani Mescid-i Nebevi'de biri namaz kılmıştı. Yanlış kıldı Allah Resulü aleyhisselam. İrci' fasalli fe inneke lem tusalli. Dön o namazı tekrar kıl, olmadı buyurdu. Yine kıldı, yine yanlış kıldı. İrci' fasalli fe inneke lem tusalli. Dön o namazı iade et, olmadı buyurdular. Tadil-i erkana riayet etmiyor. Üçüncü defa Efendimiz aleyhisselam, İrci' fasalli, dön o namazı tekrar kıl. Fe inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın buyurunca, ya Resulallah bilmiyorum, bildiğim bu kadar, öğretir misin buyurdu. Allah Resulü aleyhisselamın takriri sünneti diyoruz. Yani şu, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında yanlış varsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam susmaz, mutlaka ona müdahale ederler. Eğer susuyorsa Peygamber aleyhisselam onu onaylamıştır. Allah Resulü buyuruyordu ki, sizin haliniz nasıl olur? Marufu terk edecek, münkere müdahale etmeyeceksin. Kardeşim, kız kardeşinin kızı geliyor, üniversitede okuyor, eteği dizinin üzerinde, tesettürü yok, mahremiyeti yok, oturuyor yanına, tahsilden soruyorsun, okuldan soruyorsun, notlarından soruyorsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam olsa ona tesettürü anlatacaktı. Allah

Resulü senden bahsediyor imam kardeşim, öğretmen kardeşim, peygamber aleyhisselam benden senden bahsediyor. Okulda konuşacak, minberde konuşacak, mihrapta konuşacak. Fakat sokağa çıktığında Allah ve Resulünün emirleri çiğnenirken ses çıkarmayacak. Babadan bahsedecek, evinde oturacak, magazin programları, o kadınlar Allah'la savaşacak. Peygamber aleyhisselatu vesselamın talimatıyla savaşacak. Baba susacak, anne susacak. Evinde yavrusuna sahip çıkmayan anneler, babalar, Hazreti Muhammed aleyhisselam senden bahsediyor. Keyfe entum izâ lem te'muru bil ma'ruf ve lem tenhev anil münker. Münkerden nehyetmiyorsunuz. Maruf, onu emretmiyorsunuz. Kayboldunuz. Yanda bir komşun var. Elektriği kaçak alıyor. Suyu kaçak alıyor, müdahale etmiyorsun. Yetimin, dul kadının hakkına irtikap ediyor. Yapma kardeşim. Allah'a ihanet etme. Eğer senin bu halinde yaptıklarına sessiz kalırsam, yarın Rabbimin huzuruna çıkınca Allah Azze ve Celle bana senin bu yaptıklarına sessiz kalmamın hesabını soracak. İktisadi kriz oluşturuyorlar. Diyorlar ki çöksün Müslümanlar. Almayın, satmayın. Faizi, faiz lobileri yükseltiyorlar. Orayı çökertebilmek, orayı vurabilmek için. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Feiza kudiyetis salatu fenteşiru fil ardı vebtagu min fadlillah." Farzdan sonra Allah Azze ve Celle başka bir farzı sana emin ediyor. Cuma farz. Cuma'ya gelecek, Cuma'yı kılacak, Cuma'dan sonra camide ikindiye kadar bekleme buyuruyor. Dışarıya çık, çarşıya git, alışveriş yap, ticaret yap, mal al, mal sat, Müslümanların iktisadi hayatına katkıda bulun. Yani eğer onlar faiz lobileri, Allah'la savaşanlar, Peygamber aleyhisselamla savaşanlar, fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî, faizi alanlar, verenler, faiz lobileri Allah'la savaşıyor, Peygamber aleyhisselatu vesselamla savaşıyorlar, sen onlara mağlup olma, mahkum olma. Faiz artacak diye sen bekleyemezsin Müslüman. Araba alacaksan, buzdolabı alacaksan, faiz artsın o zaman alayım deme. Parayı yastığın altında bekleme. İsraf haram. Git bir tane palto aldın. Eğer imkanın varsa, onlar faizi artırıyorlar, seni vuracaklarsa, bak Allah sana emrediyor. Cuma nasıl emirse, alışverişte emir. Parayı yastığın altında saklama. Git al Suriye'deki kardeşine gönder. Evinde un varsa, ekmeğin varsa, paran varsa onu saklama. Git bir yere, un al Suriye'deki kardeşlerine gönder. Eğer yaşadığınız toplum marufu terk ediyor ya da marufu münker, münkeri maruf görüyorlarsa, faizi ticaret, ticareti faiz görüyorlarsa, sen susuyorsan hezimeti bekle buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rehberliği kaybettik. İstanbul sokaklarındaki öğrenciyi unutmayın. Eğer anne babasının ufkundan çıkarsa anneye babaya ihanet eder. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azze ve Celle bizi dünyaya ona kul olmak için gönderdi. Önünde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Evinde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Eğer peygamber rehber olursa, yani sana birileri emir veriyorlar, diyorlar ki tam İslam anlatma, yarım anlat, ılımlı olsun diyor, şuna uydur, buna uydur, ona entegre ol diyorsa, bir buçuk asırdır bu sözleri dinleyen ümmetin hezimetini seyrediyorsun kardeşim. O halde Allah Resulüne kumandan sensin ya Resulallah de. Sana dönüyoruz. Bütün varlık ve mevcudiyetimizle dünya şahit olsun dönüyoruz. Eğer dönersek şu tecelli edecek. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki
وقال الله

Allahu inni ma'akum, Allah sizinle beraberdir. Namaz kılıyorsanız, fukaraya sadaka zekat veriyorsanız, bütün peygamberlere kayıtsız şartsız inandıysanız, Allah amel defterinizdeki günahları silecek. Ve kâlellâhu inni ma'akum, Allah sizinle olacak. Bedir'de sizinle olan Allah Azze ve Celle, Sultan Alparslan'la yolunuzu açan Allah, Fatih'le Yavuz'la yolunuzu açan Allah Azze ve Celle, sayınızın az olduğuna bakmayacak, yeniden yolunuzu açacak. Ve kâlellâhu inni ma'akum. İkinci olarak şunu yapacaksın genç kardeşim. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Düşmana karşı güç hazırlayacaksın. Mühendis kardeşim, senin mesain devletin yasalarına göre 8'de başlar, 5'te biter. Şu kadar çalışacaksın. Ama sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettin. O halde 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Çalışacaksın. Sen denizler zincirlerle tutulduğu zaman karadan o gemileri yürüten Sultan Fatih'in evladısın. 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Oturacaksın. Bağdat'ı, Şam'ı, alem-i İslam'ı kurtaracak yüksek teknolojiye sahip silahları sen geliştireceksin. Doktor kardeşim, senin mesain 8'den 5'e kadar devlete göre. Ama sen o izin günlerinde, mesai haricinde nerede mazlumlar, nerede muhacirler, nerede biçareler, Afrika'da, Suriye'de, Halep'te hastanesi vurulanlara yetiştim, geliyorum diyeceksin. Seni Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden kumandanlık makamına tayin edersek, Allah Azze ve Celle o en zor zamanlarda bu ümmetin içinden nasıl Yavuz'u, Alparslan'ı, Tuğrul Bey'i, Salahaddin Eyyubi'yi çıkardıysa seni çıkaracak. Sen tarihin akışını değiştireceksin. Sen zuhur edeceksin. Bir ikindi vakti medet diyenler, Suriye sokaklarında meta Nasrullah diyenler, Allah'ın yardımı nerede diyen, yalvaran biçarelerin imdadına sen koşacaksın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Halid bin Melid'e talimat gönderir. Irak'a git. Orduyu oraya sevk et. Halid bin Melid radıyallahu anh riddet olaylarında askerinin o en kahramanlarını şehit olarak ahirete gönderir. Yanında az sayıda asker var. Onlarla Irak'a gidilmez. Onlarla Irak'ta zafer kazanılmaz. Madde planla bu hesabı yapar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den takviye kuvvet ister. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Kaka bin Amr'ı gönderir ve bir mektup yazar. Buyurur ki La yuhzemu ceyşun fihim Kaka. İçinde Kaka olan bir ordu hezimete uğramayacak. Çünkü onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. Ve büyük bir zafere imza atarlar. Suriyeli anneyi gördünüz. Yavrusu Halep'te son anlarını yaşıyor. Anne yavrunun başucunda. Onu hayata hazırlamış. Dünyada güzel günler görsün diye belki aç kaldı. Yavrum güzel günler yaşasın diye. Şimdi o yavru son anlarında ahirete gidiyor. Anne yavrusunun ahireti için çocuğu ölüm meleğini selamlıyor. Son anları. Evladım la ilahe illallah de. Ve o kadın, ya Rabbi sen verdin sen alıyorsun. Hükmüne itirazım yok Allah'ım diyor. Bu ümmet yeniden içinden Hansa gibi büyük kadınları çıkardı. O da öyle diyordu. Yavrularının 4 tanesi Kadisiye'de şehit olunca beni 4 yavrunun, şehit yavrunun annesi yapan Allah'a hamdolsun. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme
kışta yazda, çarşıda okulda, hayatının bütün anlarında ittiba edersen, yani Bedir'de durursan, hep Bedir halini kuşanırsan, Allah seninle yeniden o annelerin acılarını dindirecektir. Sen yeniden yolu açacaksın, hazırlanacaksın, uyumayacaksın. Ümmetin istikbali için, eğer denizler tutulduysa,

gemileri karadan yürüteceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni nereye koyduysa orada bekleyeceksin. Cebeli Rumat'tasın. Abdullah bin Cübeyr'sin. Annelere de ki, eğer siz yavrularınızı Halep'te, Musul'da

0: Ben Kaka bin Amurlar geliyor. Biz Hamzalarımızı, Eneslerimizi, Musablarımızı kaybetsek de İslam yenilmeyecek. Allah'ın dini Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle yeniden zafere ulaşacak. Bunun yolu seninle açılacak. Sen Kaka olacaksın. Sen Musab, sen Yasir olacaksın. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسَّلَاتٌ مِّنْ قُوَّةٍ Sen kuvveti hazırlayacaksın. 5 saatten fazla uyku haram. O anneler imdat derken yatağa mahkum olamayız ya Rabbi dersen, Allah bu ümmete seninle imdad edecek kardeşim.
1: Burası Yıldız Efendim.

Selam sana Nazlanebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son peygamber.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

secaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yap

Su yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa,
ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

tamam, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp, Ya Rabbi ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in, eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma, yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim, Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Burası Yıldız Efendi.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: sensiz bayram.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol. Rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.
2: www.yıldızfm.com.
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.